0: benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Burası Yıldız Efendim.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. The towns rejoice in

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş. Ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla. Hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine, kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

Her yorum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman. Bu tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve baş komutan Resul-ü Zişan. İşte Hendek'in tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu. Sancakları Saba rüzgarıyla dalgalanır. Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah'ı tanır. Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte. Evet, o günü hatırlayın. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. İnen oklardan birinin hedefi Sad bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı. Müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla Hendek'i geçer ve 3 kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın arslanı yürürken düşmana, Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu. Allah'ın arslanı görünmez oldu. Ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar. Çok sürmez birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış aslan. Ve kükrer Eroğlu Er, kükrer Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu Hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler, on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam 4 vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi. İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah Hendek'e atlar ama onu da Hazreti Zübeyr haklar ve ayaklar, titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var, ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kurayza ahdinden dönmüş. Bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın Nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 arslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi. Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu, arkalarında Beni Kurayza korkusu. Yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk. Açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın, bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim, diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir taş düşüyor toprağa. Efendimiz önce taşa, sonra hüzünle sahabeye bakıyor. Ve elini uzatıyor, kendi kuşağını açıyor. Toprağa iki taş düşüyor. Sahabe gözleri yaşlı Efendimiz'e bakıyor. Hiçbir şey söylemeden karanlığa akıyor. Kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler hendekte. Hendekte soğukla geçirdiler geceyi. Bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşmanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses. Gökyüzünün karanlığından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra hendeğin üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı ve kendine mahsus hışmıyla müşrik ordusunun içine daldı. 2000 melekle inmişti yere. 2000 melek kalplere korku salmakla görevliydi. Düşmanın altını üstüne getirmekse kasırganın görevi. O kasırganın adı gün doğusuydu ve zaten o tek başına Allah'ın bir ordusuydu. Bir süre sonra durdu kasırga. Göklere çekildi melekler. Allah'ın Resulü o gecenin sabahı ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Şimdi hamd ve şükredilecek andı. Çünkü hendek Allah'ın yardımıyla zaferle noktalandı. Hatırlayın Ahzab suresindeki ayeti. Ey müminler! Üzerinize ordular gelmişti de biz onlara kasırga ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. İşte o günü hatırlayın.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar. Evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil. Mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh, sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, abden şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin. İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İsa aleyhisselama gidin diyecek. İnsanlar İsa aleyhisselama gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin. Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Muhammed aleyhisselama gidin diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed denilecek. Ümmetinden üzerinde hesap olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al denilecek. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.
0: Burası Yıldız Efendim.

Haydi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, İslam Allah'ın dinidir. İslam'la ilgili nitelik ve nicelik kararını da sadece Allah verebilir. İslam'ı bir gün Müslümanlar bile toplanıp bundan sonra İslam şöyledir diye yeni bir kalıba oturtamazlar. Din Allah'ın, karar Allah'ın, netice de Allah'ındır. Rabbimiz İslam'ı evrensel olarak takdir buyurmuştur. İnsan Müslüman olduğunda evrensel bir İslam'a iman eder. Hep beraber ayetler dinleyeceğiz. Bu damgayı göreceğiz. Marka evrensellik markasıdır. Pek çok dinleyen bu sözleri ne var bunda zaten? وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ bütün alemlerin peygamberi peygamberimiz. Alemi yani evrensel olduğunda tartışma yok, konuşma yok, gerek yok der zaten. Ama tekit etmek istediğimiz başka bir başlık var. İslam alemidir. Alemlere gelmiş bir peygamberin dinidir. Yani evrensel demek. Alemi, evrensel demek. İslamlaşan insana Müslüman diyoruz. Evrensel İslam'a iman eden yöresel bir Müslüman olabilir mi? İslam da evrenseldir, Müslüman da evrenseldir. Yöresel kalmış Müslüman, büyük bir ağacın büyüyememiş, güneş görmediği için bodur kalmış fidanı gibidir. İslam evrenseldir. Allahu Teala bütün evrenin dini olarak göndermiştir İslam'ı. İslam bir projedir. Allah'ın projesidir. İçinde cinlerin, diğer mahlukatın, cemadatın, evrenin, galaksilerin vesairenin ve en başında da insanın bulunduğu bir projenin uygulamasıdır İslam. Müslüman bu çapta Müslüman olmak zorundadır. Bu nedenle biz ümmeti Muhammed'i bütün insanlık için çıkarılmış bir ümmet diyoruz. Ümmeti Muhammed'in dini bütün alemin, kainatın dinidir. Müslüman da evrensel insandır. İslam Orta Doğu'ya sıkıştırılırken bunun için çırpınıyoruz biz. İslam'ı Orta Doğu'da gelişmiş ve sonunda Orta Doğu'ya gömülecek bir mevta haline getirmek bunun için istiyorlar. Bunun için İslam dediğinde bu derslere başlarken biz ne dedik? İslam'ı simgelesin bir karikatürist bakalım ne diyor? Hemen deve çiziyorlar. Kanguru bile Müslüman olsa onu kabul etmeyecekler. İlla deve olması lazım. İtirazımız bunadır. İslam evrenseldir. Müslüman da evrenseldir. Arabı, Türkü, Acemi, Kürdü, İngiliz'i, Alman'ı, Rus'u, Çinlisi, her kim olursa olsun
uzayda yaşayan, dünyada yaşayan, okyanusların dibinde, suyun altında yaşayan ne olursa olsun, İslam havanın, suyun ulaştığı her yerin dinidir. Her alınan nefes, verilen nefes, İslam adına alınmış, verilmiş olmak zorundadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin müstakbeline ait hadisi şeriflerini okuduğumuzda göreceğiz ki, İslam'ı Orta Doğu sınırlarıyla sınırlamak isteyenler, Arapların dini olarak görenler, Resulullah'ın lisanından tokat yiyecekler. Eskimoları bile, kıldan çadırlarda yaşayanlar bile diye bir cümlesi var Efendimizin. Ayı postundan çadır yapıp yaşayanlar bile bir gün Muhammed Allah'ın elçisidir diyecekler diyor. İnşallah. İslam evrenseldir. Bununla ilgili arkadaşlar, ayet-i celileleri hızlı bir şekilde taramak istiyorum. Hafızamızda bulunsun diye. Ama İslam evrensel bir dindir. Vesaire gibi bir edebiyatı zihinlerimize ikna etmek için asla anlatmıyorum. Öyle bir derdim, öyle bir beklentim yok. İslam yöreselse Müslüman da yöresel olsun diyorum. İslam evrenselse Müslüman evrensel olmak zorundadır diyorum. Beyaz mısırdan kırmızı un üretilemez diyorum. İslam'ın Kur'an'ından yaşadığı topraklarla mahdut bir din yaşayan Müslüman çıkmaz diyorum. Bunun için İslam evrenseldir. Müslüman da bu evrensel İslam'ın evrensel Müslümanıdır. Kanunumuz bu. Enbiya suresinin 107. ayetinde Allahu Teala "Oma ersalnake illa rahmeten lil alamin" buyuruyor. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Bu alemlere rahmet olmak Rabbani bir hükümdür. Allah'ın hükmüdür. Peygamber aleyhisselam bütün alemlere gelmiştir. Alem ne demek kardeşler? "Oma ersalnake illa rahmeten lil alemin" toplantılarda filan, dualarda iyi kullanılan bir malzemedir. Ama "Oma ersalnake illa rahmeten lil alemin" emri muvacihesinde gönderilmiş "Ey yüce peygamber" diye duahanlar böyle bir başlıyorlar yani. Alemlere gönderilmiş peygamberin mevlüt dinlemekten başka işi yapmayan ey ümmeti der gibi, istihza eder gibi bu ayeti okuyorlar. Eğer İslam evrenselse, onun peygamberi de evrensel, ümmeti de bir tarafa ayak uyduracak. Sadece benim peygamberim ve sadece benim Müslümanlığım burayla çelişiyor. Bütün insanlık, bütün alem. Alem ne demek kardeşler? Alemler diyor Kur'an. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hayvanlar bir alemdir. Hayvanlar alemi diyoruz. Hayvanların içerisinde atlar, atlar alemidir. İtler, itler alemidir. İnsanlar bir alem türüdürler. İnsanların içinde erkekler bir alem, erkekler alemi, kadınlar bir kadınlar alemidir. Dereler bir alemdir, kuşlar bir alemdir. Her kümeleştirilebilen nesne, çoğunluğuyla zikredilip küme haline getirilebilen şey alem demektir. Ciddi bir hadisi şerif olarak değil ama yaygın bir kanaat olarak söylenir. 18 bin alem bulunduğu söylenir bu kainatta. 18 bin alem denir.
Allah bütün bu alemlerin Allah'ıdır, Rabbidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bütün alemlerin peygamberidir. O yüzden bu ağacı kesebilirsiniz, bu ağaca dokunmayın dediğinde, uhdesinde bulunan bir şeyi emrettiğinden doğru yaptı diyoruz. Getirdiği şeriat, koyun şöyle kesilir, tavuk böyle kesilir dediği zaman haktır diyoruz. Çünkü 18 bin alemden sorumlu bir peygamber olduğu için tavuk nasıl kesilir bunu tarif etmek de onun hakkıdır zaten. Evlilik nasıl yapılır, kadının hakkı nedir, erkeğin hakkı nedir bunu tarif etmek onun hakkıdır. Bütün alemlerin peygamberi olarak gönderildi çünkü. Müslüman da alemler çapında evrensel bir insandır. Sadece sofrası ile ilgilenmez. Kainatta yenir şeylerle ilgilenir. Çapı kadar sorumlu olur. Kapasitesi kadar mesuliyet taşır. Ayrı bir konu. Sebe suresinin 28. ayeti kardeşlerim. Çok daha açık bir ifadeyle, Enbiya suresinin ayetinden daha açık bir ifadeyle. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا buyuruyor. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ biz seni muhakkak insanların tamamına gönderdik. Bir müjdeleyici, bir uyarıcı olarak. Bütün insanlık diye bir kavram kullanıyor ayet. Kâffeten linnâsi. Bütün insanların tamamına gönderdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlığın onun peygamber olarak geldiği tarihten itibaren, Hıra'dan indiği günden itibaren yaratılmış bulunan ve daha sonra yaratılacak olan bütün insanların peygamberi olmuş olması, bir kere de Ali İmran suresinde perçinleniyor. Ali İmran suresinin 85. ayeti, hepimizin meşhur bildiği ayet. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ kim İslam dininden başka bir din ararsa o kabul edilmez. Ahirette zarar edenlerden olur o. Neden? Çünkü bütün insanlığın sorumlusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve dinidir. İnsanlık Muhammed aleyhisselama emanettir. Muhammed aleyhisselamın ismi dışında bir ismin etrafında bulunacak hiç kimse Allah tarafından kabul edilmeyecektir. Bir başka kaynağımız Ali İmran suresinin çok defalarca okuduğumuz 110. ayetidir. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs ayeti. Siz bütün insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Ve Müslim'in rivayet ettiği 521. hadisi şerif Müslim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benden önceki peygamberler bir yöreye, bir kabileye gönderilirdi. Ben kırmızısı, siyahı ne varsa bütün insanlığa gönderildim. Burada kardeşlerim, bunlar zaten bizim sıradan bilgiler olarak zihnimizde yer etmiş olan gerçeklerdir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken Fatiha suresinde bunu günde 40 defa asgari bir şekilde tekrar ediyoruz. Bunun için
Bu tekrar edilmiş bilgi için burada zikretmedim bu ayetleri, hadisleri. İslam evrenseldir. Müslüman da mecburen evrenseldir. Evrensel olmayan Müslümanın İslam'da yeri olamaz. Numarası uymaz yani. İslam 100 numaradır. 96 numaralı bir kalıp İslam'ın içinde uymaz. Yer bulamaz kendine. Evrensel olmak zorunda Müslüman. Bu iddiamız, dışa karşı ilan etmemiz gereken bir iddia değildir. İslam'ı kabul etmeyen kitlelere İslam'ın yöresel olduğunu söylesek ne olur, evrensel olduğunu söylesek ne olur? Derdimiz bizim Müslüman insanların, mümin insanların dinlerini evrensel bilebilip bilemedikleridir. İslam'ın evrensel kapasitesini beyinlere yerleştirip yerleştiremediğimiz çok önemli. Çocuklarımızı Arapistan, Kabe, Mekke, Medine, Kudüs, işte bazen deve, yeşil, kubbe, bu manzaralarla mı sınırlıyoruz? Çok garip ve hepimizin cahili dikkatini çekecek çok hassas bir örnek vereceğim. Bir gezi esnasında bir yerde mola verdik. Yanımda 3-4 tane de çocuk denecek genç vardı. Çok şirin, latif bir cami. Böyle tatlı bir minare, minare kümbet gibi yapılmış. Bir Osmanlı ev stili de bir çatı yapmışlar. 100 kişilik bir cami, ev gibi bir cami. İndik, park ettik arabamızı, abdest alalım, namaz kılalım dedik. Çocuklardan biri, 10 yaşlarında bir çocuk, bir abdest hazırlığı yapmadı. Ben de dedim ki, sen abdestli misin, namaz kılmayacak mısın dedim. Kılacağım ama camiye gelmedik ki dedi. Dedim ki, nasıl gelmedik camiye dedi. Nerede cami dedi. Burası ya dedim. Gel bakalım dedi. Beni götürdü caminin cümle kapısına doğru. Hani cami dedi. Bu camiye dedim. Yukarısında top gibi bir şey yok ki dedi. Top dediği kubbeyi kastediyormuş. Çocuğa izah etmek zorunda kaldım. Kubbe namazın şartlarından değil. Bir nebze caminin kubbeli olması, üstünde alem olması filan artı tarafı var bunun. Ama çocuk cami deyince sadece kubbeli yapıyı anlamış. Kubbesi olmayan bir yerde namaz kılmayan bir mezhep kurar zamanla herhalde. Kubbesi yoksa namaz olmaz orada. Böyle düşünecek bir mantıkla çocuk geliyor demek ki. Ne kadar ikna ettim bilmiyorum ama çocuğun kafasındaki cami şablonu kubbeli yapının adı. Bu çocuksa bir düşünce, deve deyince İslam coğrafyasını hatırlayan da o çocuk gibi biri ama. Bir başkası da deveyi İslam zannediyor. İslam'ı bütün yönleriyle kuşatan idrak başımızın tacı olmalı. Bunu yapmadığımız sürece kardeşlerim, ümmeti Muhammed'in evrensel mantığını oluşturmakta zorlanıyoruz. Evrenselleştiremiyoruz. Kısır kalıyor. Kısır bir anlayışla kainata yetecek bir projeyi kendi kasabamızda bile uygulayamıyoruz. Bu sebeple Müslüman olarak İslam'ımızı şu özellikleriyle tanımak, tanıtmak zorundayız. İslam'ı tanıtan gerek okul müfredatı ve gerek Kur'an kursu müfredatı ve gerekse yaz aylarında çocuklarımızı gönderdiğimiz camilerin müfredatı
abdesti tarif etsin. Orucu tarif etsin. Guslümüzü öğretsin. İslam'ı tanıtırken şu özellikleriyle tanıtsın İslam'ı. Bu özellikleri kısıtlandığında evrensel bir İslam'a sınırlama getiriliyor demektir. Kubbesi olmayan yerde namaz kılmayan bir nesil gelir o zaman. Sahraları Allah'a secde edilecek yer göremez o zaman. Zaten camiye sınırlamak istiyor düşmanları. İslam camiye sıkışsın kalsın, kapan gibi kullansınlar İslam'ı istiyor şeytan. Biz ise sahraları, yüzmekte olan bir geminin güvertesi Allah'a secde edeceğimiz yerdir demeye çalışıyoruz. Bu sebeple kardeşlerim, İslam'ı bir, bütün insani ihtiyaçlarımıza çözüm üreten bir din olarak görüyoruz. İki, İslam'ı ilim, evren ve fezanın ham maddesi olarak görüyoruz. İslam'dan yola çıkıldığında insanoğlunun ilim bilim ihtiyacı, evrenle ilgili çalışmaları, uzayla ilgili çalışmaları, temennileri, beklentileri zemin bulabilir bir dindir İslam. 3. İslam siyasi gücünü kaybetse de, insan potansiyelini bir gün kaybedecek olsa da maazallah, İslam kıyamete kadar baki bir dindir. İslam'ın ömrü yoktur. Siyasi, ekonomik veya beşeri bir ecel takdir edilemez İslam'a. 4. İslam insan fıtratı standartlarında bir dindir. Günün birinde insanlığından vazgeçmediği sürece İslam'ı bırakması gerekmeyecektir. Çünkü İslam insanın doğasına uygun, fıtratına uygun bir din olarak gelmiştir. İnsan insan olarak kaldığı sürece, maymunlaşmak istemediği sürece, insan olarak kalmayı şeref gördüğü sürece İslam insanlığın orijinal dinidir. Ve 5. özellik, İslam bulunduğu yerde kula kulluğa izin vermez. Kula kulluklardan kulları yaratana kulluğa yükseltmek için vardır. Bu sebeple de kulların eliyle oluşturulmuş yasalar ve kasalara insanı mahkum etmez. Kula kulluğa izin vermez, bu demektir. Yoksa insanlık birbirinin önünde secde etmiyor artık. Birbirinin yasaları veya kasalarına secde ediyor insanlar. İslam ise buna ebediyen izin vermemek üzere kıyamete kadar bunu kaldırmıştır. İslam'ın kendi adından başka bir sistemi kabul etmeyişindeki mantık budur. Neticede kasaya, yasaya secde ettirirken insan kendine secde ettiriyor. Fani güçler fanileri peşinden koşturuyor. 5. maddemiz bu. 6. İslam cinsiyet, kan ve soy birliğini değil, iman kardeşliği birliğini getirmiştir. Kimin hangi ırktan, hangi kandan, hangi soyundan olduğu değil,
ne tür imandan olduğu önemlidir. İnnemel mu'minune ihvetun ayeti en az namaz ayeti kadar Kur'an'ın emirlerindendir. İnsanların kan farklılıkları, soy farklılıkları dikkate alındığı sürece ezan okunup camiye girilmesi İslam'ın var olduğunu belgeleyen bir güç olarak yeterli değildir. Putlara ibadet etmek de cahiliye adetidir. Siyahı derisinden dolayı hor görmek de cahiliye adetidir. İslam putları da yıkmıştır. Renklerine göre insanlara prim vermeyi de yıkmıştır Allah'ın izniyle. Böyle bir İslam'dan söz ediyoruz.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Ve yedinci özelliği İslam'ın, İslam kendisi bir medeniyet olarak gelmiştir. Ne kadim medeniyetlerin pozitif varlıklarına, ne de mevcut medeniyetlerin zararsız varlıklarına savaş ilan etmemiştir. İslam, Allah'tan başkasının ilahlaştırılmasıyla savaşır. Şeytana yem olmak için zevklerin, ihtirasların sömürü malzemesi olmasıyla savaşır. Sistemlerle alıp verdiği yok İslam'ın. Sistemlerin arkasına sığınılıp birilerinin zevklerini baskı unsuru haline getirmesiyle savaşır. Kardeşlerim, İslam evrenseldir. Evrensel karakteri bunlardır İslam'ın. Bu karakterler üzerinden İslam'a sahip çıkıyoruz. Burada hac evrensel bir buluşmadır, kongredir demek yetmiyor. Hepimiz kardeş olduk, innemel mu'minune ihvetun demek yetmiyor. İslam fıtrat dinidir, insan dinidir demek yetmiyor. Her Müslüman abdest alıp namaz kılmakla ancak kulluğunu yerine getirmeye muktedir olabileceğine inanması gerektiği gibi, İslamsan, Müslüman olduysan, bu özellikler evinde, kurduğun iş yerinde ve ağırlığını koyduğun her yerde ortaya çıkması gerekir ki, abdest alıp namaz kıldığında senin Müslüman olduğuna karar verdiği gibi melekler, Müslüman olarak tavır koyduğun yerde bu karakterler üzerinden tavır koymalısın. Biz Himalaya dağlarının Uhud dağından daha basit, adi, işe yaramaz dağ olduğunu iddia etmeye muhtaç değiliz. Uhud dağında bizim için derin bir tarih vardır. Dağ olarak dağdır ama. Himalyalarda dağdır. Erciyes de Uhud'un abisidir, kardeştir, bitti. Biz Haliç Körfezi'nin veyahut da Akdeniz'in Mekke'ye daha yakındır diye suyunun

toprak üzerinde Allah'a şirk koşulmasıyla alıp verdiğimiz vardır. Denizlerin ve karaların, çevrenin şirkle kirletilmesine, insan fıtratına zarar verecek hale getirilmesine itirazımız olur. Sonuçlar açısından bakıyoruz, varlıkları açısından bakmıyoruz kişilere, yerlere ve olaylara. Burada kardeşlerim, bir kanunu çivileye çivileye konuşuyoruz. İslam bir kıta dini değildir. Hatta dünya dini de değildir. Evren dinidir. Hava moleküllerinin bulunduğu her yerde Allah'ın şeriatı bulunması gerekir diye iman ediyoruz. Bunun için çalışmak zorundayız. İslam alemi, bütün kainatı kuşatan yapısı vardır dedik. Küfür adım adım, nefes nefes İslam'ı kovalamak istiyor. Son 30 senede küfür kendi içindeki sıcak savaşı becerip bir yere koydu. Tek galip sonucuyla ulaştılar. İleride bunlara temas edeceğiz inşallah. Cephesiz kalınca büyük küfür cephesi, rakipsiz kalınca kendisine Allah'ın dini İslam'ı ve Müslüman'ı hedef tahtası olarak belirledi. Bunun sonucu olarak da gidip uzaydan Kabe'yi ve Medine'yi bombalamayı hiç planlamadılar. Böyle bir şey düşünmediler. Basit gördüler bunu. Belki bu sonuçları itibariyle aleyhlerine olacağını düşündüler. Ama çok farklı evrensel değerler çıkarttılar ortaya. Bu değerlerden biri de kardeşlerim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, bütün alemlerin Rabbi olan Allah, kâffeten linnâs, bütün insanlara gelmiş olan İslam, uhricet linnâs, bütün insanlık için çıkarılmış ümmeti Muhammed projesine karşı globalizm çıkardılar. Dünya bir köydür dediler. İnternetiyle, medya imkanlarıyla, ulaşım teknolojisiyle globalizmi realite haline getirdiler. Dünya köy olsun artık dediler. Köy muhtarı da köyde istediğini yapar herhalde diye tahmin ettiler. Bir kere bizim globalizmin getirdiği teknolojik imkanlar, iletişim, ulaşım imkanları açısından müsbet sonuçlarını reddeden kör bir çıkışımız yok. Ama bilhassa globalizmin ekonomik ve kültürel boyutu Müslümanlar açısından ekonomik ve kültürel boyutuyla bakıldığında büyük bir savaşın içinde hazırlıksız, zırhsız, miğfersiz bulunan asker gibi bir elektrik direği kadar açık bir şekilde ortada yakalandığımızı gösteriyor. Müslümanlar bir halifesi bulunan, güçlü otoritesi olan bir yapıyla globalizm dönemine gelmiş olsalardı, Müslümanların farklı dillerle tebliğ yapabilen veya ümmeti Muhammed adına yeryüzünde her yerde ofisleri bulunan ulemasının yaygın olduğu bir zamana rastlamış olsaydı, onlar globalizm ruhsatını çalıştırmayacaklardı zaten. Globalizmi, yani dünyanın tamamını bir köy kadar küçük hale getiren pratik uygulama, İslam toprakları ve İslam topraklarına ısınmaya, yaklaşmaya hazır fakir ülkeler blokunun kolay yutulabilmesi için bir proje olduğunu görüyoruz. Netice olarak

Kardeşler, bir globalizme, yani dünyanın küçük bir köy haline getirilmesine karşı din esaslı değerler yok kabul edilmiştir. Bunu nerede görüyorsunuz? İnternette, Twitter'da, filan sosyal medyada ahlakın önemi diye bir sayfa açabilirsiniz. İstediğiniz kadar da edebiyat yapabilirsiniz orada. Hepimiz ahlaklanalım diye propaganda yapabilirsin. Globalizm gereği buna karışmıyor. Ama devletler bile ahlaka aykırı niye bir yazı yazdın, resim koydun dediğinde bütün dünya üstüne çullanıyor. Konuş ahlakı ama isteme diyor. Özeti bu. Çünkü ahlak din ve insanlık eksenlidir. Globalizm dini ve insanlığı katma değer olarak bile kabul etmiyor. Çünkü ekonomik, siyasi ve davranış hürriyetleri açısından %100 serbest bir dünya istiyorlar. Halbuki din disiplin demektir. Globalizm disiplinsizliği kanunlaştırmıştır. Küçük bir ülke şu veya bu nedenle bu globalist anlayışa tavır koyunca, kendi ülkesinde yasalar koymaya kalkınca yaptırımı, söktürümü nesi varsa bütün dünya üstüne çullanıyor, bir haftada geri adım attırıyorlar. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in evrensel anlayışına karşı globalizm oturtulduğunda bütün dünyayı ahlak şemsiyesiyle kuşatmaya çalışan bir ümmeti bütün dünyadan ahlakı dışlayan bir anlayış karşılamıştır. Globalizmi ortaya çıkaranlar, teknolojiyi, siyasi entrigayı kullanan güçler oldukları için de ilk raundu çok güçlü bir şekilde kazanmışlardır. İkincisi, globalizm insanlığın özü ve ruhu olan kadını evinden çıkarmıştır. Nasreddin Hoca'nın yorgan gitti, kavga bitti olduğu gibi de üçüncü dünya ülkelerinin ve İslam toplumunun kadını ne oluyor diye dışarı çıktığında kadını alışveriş merkezlerine çektikten sonra yorgan gittiği için kavgaya da gerek kalmamıştır zaten. İkinci büyük yıkım kadının evden çıkma yıkımıdır. Bir bedevi anlayışıyla arkadaşlarım, kadın Allah Allah hep evde mi kalacak, hiç camdan bakmayacak mı diye bana reddiye yapmayasınız sakın. Kadın evden çıktı derken, yani kapıyı kilidi kırdı dışarı çıktı kastetmiyorum. Gece 12'de eşinin yanında olması gereken kadının alışveriş merkezinde kızıyla oğluyla gece yarılarına kadar durmasından söz ediyoruz. Bebeğini ikinci bir kadına emanet bırakıp iş yerlerinde yavru hasretiyle sürünen ve paraya ihtiyacı olmadığı halde sadece yeni dünya düzeninde kadın evde durmasın idrakine uyarak evinden çıkmış kadından söz ediyorum. Hapishane evden söz etmiyorduk biz. Malikhanesi olduğu evden çıkışından konuşuyoruz. Rabbimizin Kur'an'ında وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ siz evinizde durun talimatını insanoğlunun bu çirkin
uygulamaya

nasıl feda ettiğini konuşuyoruz. Hiç kimse bedevi mantığıyla Allah Allah evden çıkması haram mı kadının, eve mi gömeceğiz ölen kadınları gibi soru sormasın bana. Üçüncü olarak da dünya globalleşme ile beraber İngilizceyi ana dil, ana dilleri de yabancı dil haline getirmiştir. Ben Türkiye topraklarında yaşayan bir insan olarak İstanbul caddelerinde mağazaların isimlerinin, tişört almak isteyen gençlerin tişörtlerinin veya gömleklerinin markalarının ana dilleriyle bilinmeyen kelimelerden oluşmasını anlayamıyorum. Eğer bir ayakkabının ismi esnek ayakkabı, yumuşak ayakkabı ise bu 10 liraya satılıyor da yumuşak ayakkabı kelimesinin karşılığı olan dünyada bilinmeyen bir dil, zang zong diye bir kelime olsa 70 liraya satılıyor. Yabancı isim çünkü. İşte bu ana dilleri yabancı dil, İngilizceyi, Britanya dilini de ana dilden daha değerli hale getiren idraktır. Yaşadığımız bu toprakların geleceği namına bundan endişe ediyorum. 6 asır şöyle böyle ümmeti Muhammed'in başında bulunan Osmanlı hilafeti bağrında taşıdığı halde Arapça altında ezilmedi, Türkçeyi unutmadı. Alemi din olan İslam ana dilleri imha etmedi. Böyle bir emri de yok zaten. Kur'an bile Arapların farklı lehçeleriyle okulan bilen bir kitaptır. Nerede kaldı ki insanların ana dillerine dokunsun İslam? Ama 30 senedir bu dünyada globalleşme politikaları süper güçler tarafından uygulanırken insanların Afrika'daki kabile dilleri de medeniyet kurmuş dilleri de imha edilmiştir. Bu arada elbette Arapçanın gördüğü zarar din boyutuyla bakıldığında ikinci bir başlık olarak karşımızda durmaktadır. İslam bugün üzerinde 30'dan fazla ülke bulunan topraklara tek güç olarak asırlarca hakim oldu. Hiçbir Özbek'e dilini unutacaksın diye talimat verilmedi. Hala Peştuca dağlarda konuşulabiliyor. 12 asır Farsçanın konuşulduğu topraklarda İslam devlet oldu. Farsça hala edebiyat dilidir. Arapçanın etkisi altında kalmadı. Kur'an dili olduğu halde Arapça. Ama 100 yılı bulmadı Britanya güneşinin dünyaya ışık verdiği, fesat güneşinin İngilizce bilinmeyen yerlerde hastanede ilaç, aşı almak bile mümkün olmaz hale geldi. Elbette şu veya bu makul gerekçe gösterilecektir. Emperyalizm yaptığı işlerin kılıfını çok iyi hazırlamıştır. Buna bir itirazımız yok. Ama insanlık bir dilin mahkumu, alternatifsiz dil emperyalizmiyle karşı karşıyadır. Bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Kardeşler, globalizm ile beraber başımıza gelen dördüncü büyük sıkıntı, İslam'ın evrensel olmasıyla bugünkü evrensel mantıklı uygulama arasındaki farkları karşılaştırıyoruz. İslam'ın özündeki değerler ya imha edildi ya içiyle oynandı.

cihat bir kavram olarak suçu temsil eden, tarih boyunca alnımızda ayıp lekesi olarak kalan kavram haline geldi. Takva kelimesinin yerine saygınlık geldi. Ahlakın yerini de kılık kıyafet aldı. Ahlaklı insan değil, kılık kıyafeti düzgün insan oluştu. Yeni dünya medeniyetinin idrakindeki iyi insanlık anlayışının sonuçları olarak sadece cihat, takva, ahlak kavramlarını, bu üç örneği sadece ele alsak, insanlık kökleriyle oynandığını görecektir. Ve beşinci sorun olarak da globalizmle beraber bütün dünya ne yazık ki tüketmek için yaşayan insanlık haline gelmiştir. Parası olanın da olmayanın da harcama yaptığı bir dünyada yaşıyoruz. Borcun kadar adam sayılıyorsun adeta. İsraf bir tür hayat standardı oldu. Tüketim çılgınlığı veya herhangi bir şekilde kapitalizmin yaşaması için ortaya çıkan bu sıkıntı, ne yapmak istediklerinin ve bizi nereye götürdüklerinin sonucunu gösteriyor. Kendilerine göre çok orijinal, yararlı bir sistem getirdiler. Ama bütün dünyanın, İslam ümmetinin dışında da bütün dünyanın dikkat çekmesi gereken dört önemli başlık var. Bir, halk kavramını bitiriyorlar. Tek halk IMF'ye para koyan para sahipleri olacak. Gerisi de onların köleleri. İki, sınırlar kalkıyor. Ülke yok. Köy dedik ya, köyün muhtarı da filan büyük güç olunca sadece belli bölgelere eyalet valileri atayacak bir gün. Bu noktaya doğru gidiliyor. Ve bütün insanlığı liberalist bir anlayışa mecbur ediyorlar. Ne demek liberal anlayış? İnançta, uygulamada ve temennide sınırsızlık demek. Her şeyde serbestsin. İste yeter ki. Ve globalizm dördüncü tehlikeli şey olarak dünyanın kendisiyle oynuyor. İstediği yerden ormanları kaldırıyor. İstediği çölü yeşertiyor. İstediği yerde nükleer deneme yapıyor. İstediği yerden kanal açıyor, iki denizi birleştiriyor. İstediği yerde baraj yapıyor. Ve artık insanlık kendi bineği olan dünyayı bir el bombası haline gelmiş görüyor. Deterjan üretiyor. Ürettiği deterjan gömleğimi yıkıyor ama o deterjanın karıştığı derelerden, neticede gittiği denizlerden buhar olup tekrar olarak su gelmesi 50 sene sonra bütün insanlığın kanseri anlamına gelir de diyor bana, gözüme baka baka bunu diyor hem de. Hem bana diyor ki, kızartma yapmada, patates cipsinde kullanılan yağ
denize dökülse şu kadar 1000 tane balık ölür diyor. Hem de bir saat film seyrettirene kadar 20 defa, bir saat içinde 20 defa cips yemeden bu filmi seyretme, zevk alamazsın diyor. Maymunla oynar gibi insanlıkla oynuyorlar. Liberalizmin sonucu. Bunun için kardeşlerim, rahmeten lil alemin ile evrensel İslam ve evrensel ümmeti Muhammed'le bunların arasında bir fark var. Bu farkı biz iki noktada görüyoruz. Birincisi Ali İmran suresinin 110. ayetinde "Kuntum hayra ummetin uhricet linnas." İnsanlığa hizmet için çıkarılmış bir ümmettik biz. İnsanlıktan geçinmek ve sömürmek için değil. Globalizm fakiri daha fakir, zengini daha çatlayacak kadar zengin hale getirirken, İslam zekat vermek için mal kazanmaya kapı açan bir din olmakla farkını göstermiştir elhamdülillah. İki, bunlar globalizmi getirirken renk, ırk, ülke, coğrafya, ırmak sınırı vesaire kaldırıyorlar bunları. Neredeyse dağları da kaldıracaklar her yer dümdüz olsun diye. Halbuki Hud suresinin 118 ve 119. ayetlerinde görüyoruz ki Allah alem çaplı İslam'ı, ırkları, anlayışları, düşünce farklılıklarını kaldırmayacak şekilde göndermiş. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Allah dileseydi insanları tek ümmet yapardı. Farklı farklı yapmazdı. Demek ki Allah böyle bir şey istemiyor. Rengarenk ırklar olsun, ülkeler olsun, coğrafyalar olsun istiyor Allah. İslam geldiğinde kabileleri, hatta aileleri koruyan mantıkla geliyor. İslam'ın evrenselliği ile dünyayı kablosuz internetin kölesi yapmaya çalışan idrak arasındaki fark budur. Burada kardeşler, birkaç kere daha bu derslerimizde şu evrensel İslam'la global liberal dünyayı karşılaştıracağız inşallah. Bilhassa liberal kelimesine birkaç ders ayıracağız. Sinsi kanser olarak hızlı bir şekilde yayılıyor çünkü. Onkoloji bölümüne alacağız bunu inşallah. Acilen biz hızlı bir şekilde değerlendirme yaparsak, ümmeti Muhammed olarak bütün insanlığın bir köy kadar birbiriyle ulaşım sağlamasına itiraz edecek halimiz yok. İnternetin varlığına itiraz edecek halimiz yok bizim. Nimeti nimet olarak görürüz. Nimet üzerinden hayvanlaştırılmamızı kabul edemeyiz. Aklımızın yok sayılmasına itiraz ederiz. İnsanlığımızın heba edilmesine itirazımız var bizim. Dinimizin basit şeyler uğruna feda edilmesini asla benimseyemeyiz. Yoksa sıkıntımız bizim niye telefonla hızlı görüşme yapılıyor diye değildir herhalde. O kadar aklı kıt değiliz. Ama feda edemeyeceğimiz şeyler var. Toprak feda edemeyeceğimiz şeydir. Başta Kudüs toprağımız olmak üzere. Dilimizi feda edemeyiz. Dilimizin gittiği yerde dinimiz de gider bizim. İman esaslarımıza dokundurtmayız.

ailemiz globalizmden dolayı zarar görecekse, telefonsuz, arabasız, elektriksiz, hastanesiz bir dağ başında yaşamayı tercih ederiz. Yeter ki ailemiz Adem Aleyhisselam'a kadar soyu dayanan net bir aile olsun. Annenin ayakları öpülen bir kadın, babanın dağ gibi heybetli bir adam, çocukların Allah'tan gelme emanetler olarak bilindiği bir ailemiz olsun, elektriğimiz olmasın, suyumuz akmasın. Avuçlarımızla derelerden su taşırız biz. Ama hijyenik torbalarla iffet ve ahlak taşıyamayız bir yerden. Sorunumuz globalizmle, internetle, ulaşımla, iletişimle değildir. Sorunumuz bunlar üzerinden iffetimiz, akidemiz, dilimiz, toprağımız, Kudüs'ümüzün yok kabul edilmesidir. Yoksa biz körü körüne Allah'tan bize gelmiş nimetleri tepecek insanlar değiliz. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, Namusu Ekber'dir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi, Aşere-i Mübeşşere'yi mi, Ensar'ı mı, Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar sen bu işkencelerle ölmeyecek. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün
azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek Habibullah'ı, ashab-ı güzin gibi.

0: Kardeşlerim, muazzez müminler, biz Müslümanız. İmanı, İslam'ı bütün şubeleriyle anlatma noktasında, temsil noktasında her ne kadar bugün problemler yaşasak da, bizi Süleymaniye'nin, Selimiye'nin, Nizamiye'nin, Kurtuba'nın yetim kalan duvarlarına sorsunlar. Bizi Medine'nin sokaklarına sorsunlar. Bizi Afrika'nın köle pazarlarında hürriyetine kavuşturduğumuz insanlara sorsunlar. Şimdi müzelere konan, bir zamanlar şehrin giriş ve çıkış kapılarında öksüz yetim çocuklar, evde süt ve bal bulamadıklarında oradan gelip alsınlar diye şehrin giriş ve çıkışına koyduğumuz, şimdi müzelere kaldırılan o küplere sorsunlar. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Yanık yüreklerine, kavrulan yüreklerine, şebi aruz özlemlerine, gece sabahlara kadar seccadenin üzerinde, rahlenin başında ibadet ederek, mutala ederek, sabahtan akşama kadar da Allah yolunda cihad ederek geçiren, cenneti arayan, ibadetine şirki, riyayı karıştırmayan Kur'an-ı Hakim'in bize anlattığı o kahramanlara, gitsinler onların kabirlerine sorsunlar, taşlarına sorsunlar. Huve semmâkumul muslimîn. Allah size Müslüman adını verdi. Yeryüzüne adaleti, insanlığı, merhameti götürdünüz. Yeryüzü sizinle, sizin ecdadınızla, sizin esnafınızla hayat buldu. Şam'a sorsunlar, Kahire'ye, Bağdat'a sorsunlar. Ömer radıyallahu anh Efendimizin kurduğu Küfe'ye, Basra'ya sorsunlar. Yetim kalan şimdi Granada'ya sorsunlar, Elhamra Sarayı'na sorsunlar. Biz Müslümanız kardeşlerim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencileri, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Peygamberinizin öğrencisi, yeryüzünün en kudretli kumandanı Halid bin Velid, Tarık bin Ziyad, 21 yaşında dünya siyasetini değiştiren Sultan Fatih Hazreti Muhammed'in öğrencisi, biz Müslümanız. Batı aklını hizaya çeken, en zor meselelere çözüm getiren, nihayetinde anladım, çözüm ve kurtuluş Hazreti Muhammed'in ruhaniyetine teslim olmaktadır diyen İmam-ı Gazali de, Fahrettin Razi de, Hazreti Mevlana da peygamberinizin öğrencisi, siz Müslümansınız. Bütün varlığınızla medeniyetinizin bütün şubeleriyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmiştiniz. Dünyada böyle bir uygarlık yok. Her gün 5 defa minarelerde müezzinler sizin medeniyetinizin en mahrem noktalarını ilan ediyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâles salâh, hayyâles felâh diyorlar. Şehadet ediyorlar. Selamete, namaza, kurtuluşa davet ediyorlar. Günde 5 defa medeniyetinizin esaslarını dünyaya ilan ediyorlar. Siz Müslümansınız. Kadınlarınız, çocuklarınız, erkekleriniz, çalışanlarınız, amirleriniz, memurlarınız, hayatın tayin edici bütün esaslarını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan aldılar. Kadınlarınız vardı sizin, mahremiyeti hayatının esası kabul eden kadınlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescide girerken onlara ayrı bir kapı tayin etmişti, Babun Nisa diye. Ondan başka kapıdan peygamber mescidine onu dinlemeye girmemişlerdi. Belki hayalarına halel gelir diye, edepleri yara alır diye erkekler de bunu himaye ettiler, buna saygı gösterdiler. Onlar da kadınların kapılarından peygamber mescidine girmediler. Ayşe annemiz radıyallahu anha peygamberin o kadın öğrencilerini anlatırken lem yemnahunnel hayahu an yetefakkahne fid din, örtüldüler, örtündüler. çarşaflarını giydiler, üzerlerine dış kıyafetlerini aldılar. Erkeklerle ayrı mekanlarda oturdular, peygamberi dinlediler. Ama bu halleri onların fakihe, alime olmalarına engel olmadı. O kadar alime, o kadar abide, zahide oldular ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, devlet başkanı, Ömer peygamber minberinde, Ömer Medine'nin, alem-i İslam'ın en önemli mevzusunu görüşüyor radıyallahu anh. Buyuruyor ki, evlenirken kadınların mehrini yüksek tutmayın. Erkekler evlenemiyor. Eğer erkekler, kadınlar evlenemez, aileler kurulamazsa cemiyeti büyük bir fesadın, fitnenin içine sürüklemiş oluruz. Erkekler dinliyorlar, arkada perdenin arkasında bir kadın ayağa kalkıyor, edebinden öne çıkmıyor da perdenin arkasından Nisa suresinin şu ayetini okuyor: ve in arattum istibdale zevcim mekane zevcim ve ateytum ihdahunne kintaran fela te'khudu minhu şey'a. Ömer diyor, enettebi'u kavlek ev em kavlallah. Senin sözüne mi yoksa Allah'ın sözüne mi uyalım Ömer? Allah Azze ve Celle kintaren buyuruyor. O kadınlara mehir malen azimen, yük yük mehir vermiş olsanız bile buyurduğuna göre, sen nasıl olur da kadınlar evlenirken onların mehirlerini azaltın, kısın diyorsun? Senin sözüne mi Ömer, Allah'ın sözüne mi ittiba edelim? Hazreti Ömer devlet başkanı, Ömer radıyallahu anh peygamber aleyhissalatu vesselamın لَوْ كَانَ النَّبِيُّ بَعْدِي لَكَانُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. Eğer benden sonra peygamber olsaydı Ömer olurdu dediği büyük Ömer'i, peygamberin kadın öğrencilerinden birisi arkadan Kur'an-ı Hakim'in içinden istinbat ettiği bir mana ile hakkaniyete davet ediyor. O kadınları çıkardınız siz. Edebiyle, ahlakıyla, hayasıyla. Kadınlar ayrı yerlerde, erkekler ayrı yerlerde okurdu o zaman. Öyle kadınlardı ki onlar, erkeklerin yıkıldığı, ağladığı, kendinden geçtiği yerde, Uhud mahşerine onlardan bir tanesi gelip kardeşini sormuş, babasını sormuş, eşini sormuş, hepsinin şehadet haberini alınca, o halde bana varlık sebebim olan Hazreti Muhammed'i gösterin. Eruni Resulallahi, bana Allah Resulü'nü gösterin. Onu görünce küllü musibetin ba'dek celal, sen varsın ya, bütün musibetler küçük ya Resulallah diyen, ilmin, irfanın, zühdün abidesi, iffetin, hayanın timsali büyük kadınları çıkarmıştınız siz. Biz Müslümanız kardeşlerim. Yeryüzünü zulüm, yeryüzünü acı, yeryüzünü tuğyan kapladığında, insanlar hayata, yaşama dair bütün umutlarını yitirdiğinde, sizin namaz saflarınızdan, sizin aranızdan birileri çıktılar. Dünyaya yeniden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kurtarıcı nefeslerini taşıdı onlar. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bir gün buyurdular ki, çocuklarımın, evlatlarımın arasından birisi gelecek, yemleul arda adilen, yeryüzünü adaletle dolduracak. Hep onu beklediler. Emevi zulmü, Emevi tuğyanı arasında Ömer'in müjdesini verdiği o devlet adamını beklediler. Ömer bin Abdülaziz geldi, Hazreti Ömer'in torunu. İmam-ı Şafii'nin 5. halife dediği, Allah Resulü'nün siyaset bilimlerde yetiştirdiği öğrencisi Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh. Devlet başkanı olunca hanımı Fatıma'yı karşısına alır. Der ki, Fatıma, şimdi devlet başkanı oldum. Ümmetin yetimlerini, çocuklarını, dul kalan kadınlarını Allah bana soracak. Öyle bir yük var ki omuzlarımda, artık ne kadına, ne mala, ne dünyaya dair içimde nokta kadar bir meyil yok. Korkuyorum ki eşin olarak sana zulmedecek. Sana karşı olan vazifelerimi edada kusurum olacak. Seni babanın evine, babanın sarayına göndersem, Ben o sahneden çıkmak istiyorum. Ümmetin çocukları, yetimleri barakalarda, çadırlarda yaşarken ben yaşadığım bu sarayın hesabını Allah'a veremem Fatıma. Sen de bir saray kızı, hükümdar kızı olarak Ömer'le böyle bir hayata alışamazsın. Seni babanın evine göndersem dediğinde Fatıma, Emevi Sultanı'nın kızı, Ömer'in eşi der ki ona, neden böyle yapacaksın? Ben Medine valisiyken diyor Ömer bin Abdülaziz, halife olmak istiyordum. Halife oldum şimdi, bunun ötesinde daha bir makam yok. Şimdi de cenneti istiyorum. Yetim çocuklar aç, susuz dolaşırken saraylardan cennete gidilmez Fatıma. Şimdi ben Şam'ın mescidin kuzey tarafında kendi paramla aldığım iki odalı pirket bir evim var. Müsaade edersen oraya gitmek istiyorum. Fatıma radıyallahu anha, isna ma terahu fe ene ma'ak. Ne istiyorsan onu yap, eşin Fatıma seninle beraber oraya gelecek. Fatıma ile birlikte şu an üzerinde 28 tane devlet kurulan Emevi devletinin başkanı Ömer radıyallahu anh efendimizin torunu Ömer bin Abdülaziz, 28 devlet olan şu an üzerinde orayı, Şam'ın kuzeyinde şimdi hala bir medrese olan o iki odalı evde idare ediyorlar. Mısır'dan bir kadın yola çıkıyor, oraya geliyor. Devlet başkanına derdini anlatacak. Soruyor, diyor ki, ümmetin başkanı, ümmetin sahibi nerede? Evini bana, sarayını gösterin. Gösteriyorlar, mescidin kuzey tarafında. Geliyor bir eve, kapıyı açıyor, toprak bir zemin. Toprak zemirin üzerinde bir bez, bezin üzerinde yamalı elbiselerle bir kadın uzanmış. Kadın irkiliyor, bu nasıl sultanın evi diye. Fatıma radıyallahu anha annemiz onu teselli ediyor. İçeriye gel diyor. Sen aradığın hükümdarın evi burası. Doğru yere geldin, doğru adrestesin. İçeriye alıyor. Kenara, duvarda sağa sola bakınca duvarın kenarında elinde mala, toprak duvarı çamurla bezeyen birisini görüyor. Fatıma'ya dönüyor, diyor ki, sen ümmetin devlet başkanının eşisin. Nasıl olur da evde yalnız başına bir hizmetçiyle aynı yerde kalabilirsin? Bu adam sana namahrem, sen bizim iffetimizin, sen bizim himayemizin sahibisin. Nasıl bunu yaparsın dediğinde Fatıma diyor ki, hadet tayyanu huve emirul müminin. İşte şu gördüğün yamalı elbiselerle toprak duvarları sıvayan devlet başkanı Ömer bin Abdülaziz, ben de onun eşiyim. Şimdi Afrika'da değil, Suriye'de aç çocuklar var. Biz de Müslümanız. Ömer bin Abdülaziz devlet başkanı olunca Afrika valileri Şam'a haber gönderdiler. Dediler ki, Afrika'da zekat verecek fakir bulamıyoruz. Ama şimdi Şam-ı Şerif'te kardeşlerimiz, küçük çocuklar yemeğe ekmek bulamıyorlar. Açlıktan bize baka baka, vicdanımıza dönüp ağlaya ağlaya ruhlarını Allah'a teslim ediyorlar. Ömer bin Abdülaziz Efendimiz devlet başkanı olunca bütün saraylarını milletine armağan etti. Bütün köleleri, hizmetçileri gönderdi de yanında sadece bir tane küçük yavru bıraktı. O gidiyor, evine ekmek, un ne lazımsa onları alıp getiriyor. O küçük çocuk her gün Fatıma radıyallahu anha, devlet başkanının eşi, çorba, mercimek çorbası yapıyor. Evde başka bir şey yok. Hani Enes bin Malik diyor ki, Hazreti Muhammed'in namazına en çok Ömer bin Abdülaziz'in namazı benziyor. Ömer bin Abdülaziz'in arkasında namaz kıldım vallahi. Onun gibi namazı Hazreti Muhammed'e benzeyen başka birisi yok. Devlet başkanı Ömer bin Abdülaziz. Evinde Allah Resulü'nün evine benzesin diye tek bir çeşit yemek var. Mercimek çorbası var. Hizmetçi çocuk dayanamıyor. Bir gün Fatıma'ya diyor ki, kulle yevmin ades, kulle yevmin ades. Artık usandım, artık bıktım. Her gün evde mercimek, mercimek, mercimek. Fatıma annemiz ağlayarak diyor ki, ya buneyye, hâdâ ta'âmu emîril mu'minîn. İşte bu devlet başkanı Ömer bin Abdülaziz'in çorbası. Afrika'daki çocuklar O kadar mamur olmuşlar ki Afrika'daki fakirler onlara zekat veremiyorlar. Hepsi zengin olmuşlar ama Şam-ı Şerif'te devletin merkezinde onları mamur eden, zengin kılan Ömer'in her gün sofrasında mercimek çorbası var. Biz Müslümanız kardeşlerim. Yeryüzüne adaleti, yeryüzüne insaniyeti biz getirdik. Şimdi sokaklarımızda acı var. Şimdi sokaklarımızda iffetsizlik var. Şimdi okullarımız, şimdi üniversitelerimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yetiştirdiği o kadınlara benzemiyor. Batıya özenti uğruna gittiler, aldılar neleri varsa, ne kadar ahlaksızlığı varsa, rezaili varsa alıp getirdiler. Önce sokaklara koydular, sonra kızları, erkekleri aldılar, aynı okullara, aynı sınıflara koydular. Orada alıştırdılar, oradan aldılar, kızları, erkekleri aynı evin içine koydular. İffetsizliği ekranlardan evlere taşıdılar. 20 yıl önce yılbaşı gecelerinde televizyonlarda dansöz oynar diye tepkiniz vardı. Çocuklarınızı erkenden yatağa götürürdünüz, Müslüman evinde dansöz oynamaz diye. Şimdi alıyorlar, adalara gidiyorlar. Yarışma programları diyorlar vesaire diyorlar. Her gece Müslüman baba eşiyle evinde dansözleri izliyor. Evlerimizi yıktılar, sokaklarımızı yıktılar, okullarımızı yıktılar. Artık şimdi duvarların arkasından ayağa kalkıp ayetlerle hayata müdahale edecek kadınlarımız yok. Kadınları okuttuk. Öyle okuttuk ki Ömer gibi bir devlet başkanı minberde İslam'ın buyruklarını ilan ederken perdenin arkasından onlara müdahale etmişlerdi. Şimdi şu kadar devletimiz var ama kardeşlerimiz gözümüze yüzümüze baka baka Şam-ı Şerif'te açlıktan ölüyorlar. Onların acılarını duymuyoruz, duyamıyoruz, hissedemiyoruz. Bugünler geçer mi? Yeniden sokaklarımıza, yeniden evlerimize, yeniden çarşılarımıza, yeniden İslam coğrafyasına Hazreti Muhammed'in yetiştirdiği devlet adamları, alimler, gazaliler, raziler, o büyük kadınlar döner mi? Umutsuz olmayınız. Huve semmâkümül muslimîn. Allah size Müslüman adını verdi. Siz aynı dili konuşan insanlar değilsiniz. Aynı ırka sahip olduğundan dolayı millet olan insanlar da değilsiniz. Renginiz beyaz, renginiz siyah, diliniz Türkçe, diliniz Arapça, diliniz Kürtçe. Ama siz Müslümansınız diye millet oldunuz. Siz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ittiba ettiniz diye millet oldunuz. Kiminiz Afrika'dan, kiminiz Asya'dan, kiminiz İstanbul'dan, kiminiz Buhara'dan günde 5 defa Kabe'ye dönüyorsunuz. Hazreti Muhammed'in getirdiği Kur'an-ı Hakim'i okuyorsunuz. Hepiniz dilleriniz, renkleriniz farklı olsa da innemel mu'minune ihve. Biz kardeşiz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağı altında toplanacağımız günü özlüyoruz diyorsunuz. Eğer bu aşk ve heyecanınız varsa yeniden evlerimiz, sokaklarımız Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerinin sokakları, evleri gibi olacak. Hani düşünün, İslam medeniyetine ağıtlar yakıldığı yıllar. Bağdat'ta bir medeniyet çöküyor. Bir güneş batıyor yani. Alem-i İslam'ın üzerine en uzun gecelerden birisi geliyor. Müslümanlar ağıt yakıyorlar alimlerine, kütüphanelerine, camilerine. Yetim kalan minarelerine ağıtlar yakıyorlar. Kim derdi ki Söğüt'te, Bilecik'te, bir köyde bir boy çıkacak. Yeniden alem-i İslam'a Hazreti Muhammed'in sancağını getirecek. Dünya ağlarken, minareler ağlarken, camiler ağlarken Söğüt'te bir köy, bir boy, biz buradayız dediler. Avrupa'ya, Asya'ya, Afrika'ya Allah'ın nurunu taşıdılar. Şimdi o bir köyü bekliyor alem-i İslam. Bir boyu bekliyor ya da bir medreseyi bekliyor. Bir avuç olacaklar. Sayıları 100, sayıları 200. Osmanlı gibi, bir boy gibi Afrika'ya, Asya'ya, Avrupa'ya dönecekler. Üsküp'e dönecekler. Cava adalarına dönecekler. Yetim kalan sokaklara, medreselere, Süleymaniye'ye, Beyazıt'a, iffetini kaybeden kızlara, kadınlara, işte biz Fatih'in sancağıyla, Hazreti Muhammed'in nuruyla geliyoruz diyecekler. Eğer inanıyorsak istikbal İslam'ındır.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini. Sevgili, ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül

0: Annen olmadı senin. Baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i, sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tala'l bedru aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil, Peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Adem oğullarının en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalinde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle, aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi dediğin gibi, can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte, sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgili.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Kur'an-ı Kerim en çaresiz, en yalnız olduğumuz anlarda bile elimizden tutar. Müslümanın ekmeği, suyu, çorbası olur Kur'an-ı Hakim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de bütün kapılar kapandığında, bütün sokaklar kapandığında Allah Azze ve Celle ''Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve akimis salâ'' Kur'an-ı Hakim'i okumasını, namaz kılmasını belalara, musibetlere, Kur'an-ı Kerim'le, namazla direnmesini ona telkin etti. Hüzün yılı var, Hatice annemiz yok, Ebu Talip yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'a yeni iklimler bulabilme adına Taif'e gitti. Taşladılar, kan revan içinde bıraktılar. Nahle Vadisi'nde Kur'an-ı Hakim okurken yanında sadece cinler vardı. O halde Mekke'ye geldi, yalnızlığı iliklerine kadar hissediyor sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'ın geleceğine, ümmetin geleceğine dair içinde acılar var, ızdıraplar var. Böyle bir zamanda Kur'an-ı Hakim onu teselli ediyor. Kur'an-ı Hakim onu teskin ediyor. Yusuf suresi geliyor. Hazreti Yusuf'u gösteriyor. O ufka bak diyor. Yusuf'un kardeşleri var. Yusuf'a kardeşleri ihanet etti. Şu kadar acıya, şu kadar belaya maruz kalmasının arkasında kardeşleri vardı. Şimdi senin de önünde kardeşlerin duruyor. Amcan Ebu Leheb duruyor. Sana Muhammedül Emin diyenler duruyorlar. O halde febi hudahu muktedi, peygamberlerin sünnetine, peygamberlerin yoluna iktida et. Kur'an-ı Hakim senin azığın olsun. Onu oku, onun ayetleriyle ayakta kal ya Muhammed. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir anda, böyle bir zamanda gelen Yusuf suresi aynı zamanda şunu da söylüyor. Nasıl Yusuf'u Aleyhisselam'ı babası Yakup'un kucağından aldılar, kuyuya attılar. Seni de yetim kaldığın Mekke'nin sokaklarından alacaklar. Mekke'nin kucağından alacaklar. Mekke'den çıkmak zorunda bırakacaklar. Fakat Hazreti Yusuf bütün bu belalardan, musibetlerden sonra nasıl muzaffer olduysa sen de gün gelecek. İnnellezî farada aleykel Kur'âne leradduke ilâ ma'ad. Ağlayarak ayrıldığın bu şehre Allah Azze ve Celle seni Fatih olarak döndürecek ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim Yusuf Aleyhisselam'ı anlatıyor. İşte belalar diyor, işte musibetler. Bütün bunların arkasında onun kardeşleri var. Kale ya buneyye la taksusu ru'yak. Rüyanı diyor Yakup Aleyhisselam, kardeşlerine anlatma. Onlar haset ederler, dayanamazlar. Senin önde olmana, onlar vicdanlarına, yüreklerine bunu anlatamazlar yavrum, kardeşlerine rüyanı açma diyor Hazreti Yakup. Alıyorlar Yusuf Aleyhisselam'ı. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ ف۪ي غَيَابَةِ الْجُبْ Kuyunun derinliklerine bırakıyorlar. Yakup'un kucağından alıyorlar, babasından alıyorlar, kuyuya bırakıyorlar. Kuyuya düşmesine sebep kardeşleri. Sonra وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ Kervan geliyor, sucu kovayı salıyor. Alıyorlar Hazreti Yusuf'u bir mal gibi, bir ticaret eşyası gibi. Mısır pazarlarında satıyorlar. Babası Yakup Kenan illerinde gözyaşı dökerken Yusuf'unu Mısır'da bir mal gibi satıyorlar. Nasıl Mekke sokaklarında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Abdullah'ın yetimi Muhammed itiliyorsa, acıya, ezaya, belaya maruz kalıyorsa, Yusuf Aleyhisselam'ı da Mısır sokaklarında, pazarlarında böyle sattılar. O satılmaya sebep kardeşler. وَرَاوَدَتْ هُلَّتِي هُوَ ف۪ي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّغَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ Bir kadın,
köle pazarından evine gittiği o kadın, Aziz'in eşi, kapıyı kapattı, gel dedi. O en büyük günaha seninle birlikte irtikap etmek istiyorum dedi. Kale maazallah, Allah Azze ve Celle'yi iltica etti. O kadının belasına, muhatap kalmasına, maruz kalmasına sebep kardeşleri. ثُمَّ بَذَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَاوُ الْآيَاتِ لَيَسْسُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ. Bütün hakikatler ortaya çıktıktan sonra Yusuf Aleyhisselam'ı iffeti zahir olmasına rağmen zindana attılar. O duvarların arasında mahpus kalmasına sebep yine kardeşleri. Bu kardeşler şu kadar zaman sonra Hazreti Yusuf'un karşısına geldiler. Kur'an-ı Hakim Efendimiz Aleyhisselam işte bununla tesliye ediyor. Onlar karşısında zindana atılması, kuyuya atılması, iftiralara maruz kalması, bütün bunların sebebi olan kardeşler elleri bağlı karşısında dururken onlara "Kale la tesribe aleykumul yevm yagfirullahu lekum." Bugün size azarlama yok. Bütün bu acılara, hicrana maruz kalmama sebep olsanız da yagfirullahu lekum, Allah size merhamet etsin. Ve huve erhamur rahimin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli ediyor demiştim bu sure. Allah Resulü kardeşleri, yani karabet, uzak yolla kardeşleri, amcaları, onların belaları, onların baskıları, onların zulümleri neticesinde hicret etmek zorunda kaldılar. Medine'ye geldiler. Ebu Bekir'in evine koşuyor, Ebu Bekir'i teselli ediyor. Bilal'e geliyor, Bilal bin Rabah radıyallahu anh. Mekke'yi özlüyor. İzhir otu, celil otu diyor. Acaba yine onların arasında geceleyebilir miyim? Mecenne suyunun başına varabilir miyim? Ayşe radıyallahu anha hicret etmek zorunda kaldığı Mekke'yi düşünüyor. Mekke'nin semaları diyor. Hiçbir yerde sema Mekke'deki kadar güzel olmamıştı ki. Hiçbir yerde yıldızlar Mekke'de olduğu kadar güzel görünmemişti ki. Allah Resulü bir Ayşe'ye koşuyor, Bilal'e koşuyor, Ebu Bekir'e koşuyor. Bu acıları yaşamasına sebep Mekkeliler. Musab'ını şehit ediyorlar. Hamza'yı şehit ediyorlar. Bedir'de üzerine geliyorlar. Uhud'da kan revan içinde bırakıyorlar. Bütün bu acıları yaşamalarına sebep Mekkeli müşrikler. 8 yıl sonra ashabıyla beraber

ayrılmak zorunda kaldığı Mekke'ye geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'ye girerken hani orada Musab bin Umeyr'i vardı radıyallahu anh. Musab'ı vardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ona iman etti, ona teslim oldu diye ailesi onu zincire vurdular. Peygamber'e gitmesin diye elini ayağını prangaya vurmuşlardı, kelepçelemişlerdi. Ta Habeşistan'a gidene kadar öyle kelepçelerde kalmıştı, oraya hicret edene kadar. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret ettiği Medine'ye ondan önce gitti. Allah Resulü aleyhisselama Medine'yi hazırladı. Medine'de Efendimiz aleyhisselatu vesselam ashabıyla otururken Mekke'nin bu en zengin delikanlısını gördüler. Yanında ashab-ı kiram efendilerimiz var. Buyurdular ki bakın, Musab'a bakın. Mekke'nin en zengin delikanlısına bakın. Bana iman etti diye zincire vurulan Musab'ıma bakın. Şimdi açlıktan yürüyemiyor o en zengin delikanlı. Üzerinde bir cübbe var, cübbesinin yamaları sayılamıyor. لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ حُلَّةً اُشْتُرِيَتْ لَهُ بِمِئَةَيْ دِرْهَمٍ Ben biliyorum, annesi babası ona öyle bir cübbe almıştı ki 200 dirhem vermişlerdi. Şimdi üzerindeki yamaları sayamıyorum. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ قَدْ يَغْذُوَانِهِ بِأَطْيَبِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابِ Açlıktan yürüyemiyor Musab. Fakat Mekke'de bana iman etmeden önce annesi babası üzerine titrer, ona en kaliteli gıdaları alırdı, şimdi açlıktan yürüyemiyor. فَدَعَاهُ حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلَى مَا تَرَوْنَا Allah ve Resulünün sevgisi Musab'ı ne hale getirdi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye giriyorlar. Fakat Mekke'de Allah dedi diye, ona geldi diye, Kur'an-ı Hakim okudu diye zincirlere vurulan, açlıktan yürüyemeyen, üzerindeki yamalar sayılamayan Musab'ı yok yanında. İşte Mekke sokakları Musab. Artık putlara değil, Kur'an-ı Hakim'e özgürlük var. Şu sokaklarda İslam'ın izzetini gör, gör ey Musab diyemiyor. Çünkü Musab'ını Uhud'da şehit ettiler. Hamza'yı parçaladılar, yanında yok Hamza. Seyyid-i Şüheda. İşte Mekke, İslam'a, imana, Kur'an'a hazır seyret ey Musab diyemiyor. Öyle acılar yaşattılar ki aleyhissalatu vesselama. Damadı onun karşısında, ona düşman, düşman olan ordunun içerisinde. Kızıysa Zeynep Mekke'de ağlıyor. Eşi babasına karşı, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama karşı savaşan bir ordunun içerisinde. Sonra Mekkeliler geri gönderilecekler, ya fidye ile gönderilecekler veya okuma yazma öğretecekler. Bunun karşılığında gönderilecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı da Mekke'den eşine Zeynep radıyallahu anh'a evlenirken annesi Hatice'nin ona düğün hediyesi olarak taktığı kolyasını gönderiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hediyeler, o fidyeler eline önüne gelince bakıyor, yıllar öncesine gidiyor, Zeynep'ini düşünüyor, Hatice gözlerinin önünde canlanıyor, elleriyle Hatice'nin Zeynep'in boynuna taktığı o kolye, o gerdanlık, buyuruyor ki لَوْ رَأَيْتُمْ اَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَس۪يرَهَا فَفْعَلُوا بِهَا Eğer uygun görürseniz kızım Zeynep'e Hatice'nin evlenirken düğün hediyesi olarak taktığı kolyesini eşiyle beraber ona gönderseniz uygun görür müsünüz? Bütün bu acıları Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamasına sebep Mekkeliler. Tıpkı Hazreti Yusuf'a kardeşlerinin bu acıları yaşattığı gibi şimdi Allah Resulü Mekke'de, Mekke'nin Fatihi, o düşmanlar karşısında, o da Kabe-i Muazzama'nın kapısında, onun eşiğinde. Onlara hepsine hitaben diyor ki İzhebu fe entumut tulaka gidiniz hepiniz serbestsiniz. Hazreti Yusuf'un kardeşlerine hitap ettiği Kur'an'ın ayetleriyle size konuşuyorum. قَالَ لَا تَثْر۪يبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ Ey Mekkeliler, bütün bu acıları, bütün bu ızdırapları yaşamama sebep olsanız da bugün size azarlama yok. Hepiniz dönünüz ve evinize gidiniz. Bu ne büyük bir ufuk ya Resulallah.
İnsanlık olarak, Müslüman olarak nerede durmamız gerektiğini bize işaret ettin.

İnsanlığın ehramını medeniyetle yeniden sen kurdun ya Resulallah. Sen gittin, geride bize insanlığı, geride bize merhameti bıraktın. Minberinden yine bize konuşuyorsun. Bizse senin ufkundan mahrum, senin dünyandan mahrum. Öyle bir hale geldik ki sana bu acıları yaşatan müşriklere İzhebu fe'entumut tulaka dedin. Ama şimdi senin ümmetin, sana iman edenler, kardeş olduklarını söyleyenler, bunları okurken ağlayanlar, gözyaşı dökenler, gazete sütunlarında kardeşlerinin ayıplarını ortaya çıkarmak için yarışıyorlar ya Resulallah. Sen buyurdun ki el muslimu ahul muslim, Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu ve la yuslimu, ona zulmetmez, onu zulme de terk etmez, onu tuğyanın içinde de bırakmaz. Şimdi ya Resulallah, hani sen bize konuşmuştun ya, buyurmuştun ya ya Resulallah, İyyâkum ve zann, fe inne zanne ekzebul hadis, ve la tehassesu, ve la tecessesu, ve la tenafesu, ve la tehasedu, ve la tebâgadu, ve kûnû ibâdallâhi ihvânâ. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Gözleriniz, kulaklarınız, gazeteleriniz, kalemleriniz, ümmetin, Müslümanların, Allah diyenlerin, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenlerin kusurlarını, ayıplarını gazete köşelerine, televizyonlara, haber programlarına taşımasın. Kötülükte, yanlışta, zulümde yarışmayın. Ve la tenafesu ve la tebâgadu, buğz etmeyin, öfke kusmayın birbirinize. Ve kûnû ibâdallâhi ihvânâ, kardeşler olun demiş. Bize bu talimatları vermiştin. Buyurmuştun ki sıla-i rahim var. Akrabanızla sıla yapacaksınız, arkadaşlarınızla sıla yapacaksınız, Müslümanlar arasında sıla yapacaksınız. Er-Rahimu muallakatun bil arş. O sıla-i rahim o kadar yüce, o kadar âli ki arşa bağlanmıştır, oradan sizi seyrediyor. Fakat bir gün gelecek, o sıla-i rahim diyecek ki men kata'ani kata'ahullah ve men vasaleni vasalahullah. Kim beni gazete sütunlarına, televizyon programlarına taşır, kim kardeşinin ayıplarını, kusurlarını ortaya çıkarır, bu şekilde sıla-i rahim ayaklar altına alırsa Allah da onun istikbalini kessin. Kim sıla-i rahimin yanında yer alırsa, her şeye rağmen kardeşini kucaklayabilirse, onun aleyhinde onun kusurlarını, onun günahlarını ortaya dökmezse, dökenlerin karşısında yer alırsa, fitneye yol vermezse, men vasaleni vasalahullah, Allah ona sıla yapacak, Allah onun elinden tutacak. Ya Resulallah, sen ne kadar büyüksün, o kadar büyüksün ki büyük kelimesi senin büyüklüğünü ifade etmede küçük kalıyor, yetersiz kalıyor. Sen insanlığın elinden tuttun, insanlığın elinden acılar, belalar, musibetler, o musibetleri, o sıkıntıları yaşamamıza sebep olan kardeşlerimiz bütün bunlara ısrarla sebep olmaya devam edince, hepsini birer sebebi adi olarak görüp kâle lâ tesrîbe aleykumul yevm yagfirullâhu leküm ayetini okumayı sen bize öğrettin ya Resulallah. O halde Sultan Abdülhamid'in dediği gibi huz bi eydina, tut ellerimizden ya Resulallah. Ufkumuzu modernlerin günahları kapladı ya Resulallah. Ehli dünya gibi Müslümanlar birbirlerine sebep ediyorlar, taan ediyorlar. Kahvelerinde, okullarında, sokaklarında, evlerinde, gazetelerinde, televizyonlarında. Şimdi Müslümanlar, Müslümanların ayıplarını izhar ediyorlar. Onları kusuyorlar. Tut ellerimizden. Yeniden ya Resulallah, senin ufkunda insanlık ehramını yüceltelim. Senin medeniyetin alemde şehbalasın. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın medeniyeti bu. Seni de, beni de, bütün bir insanlığı kucaklayacak kadar, kuşatacak kadar, içine alacak kadar, herkese yetecek kadar geniş diyelim ya Resulallah.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız Efendi'de.

kardeşlerim, muazzez müminler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabahın sünnetini kıldılar. Sağ omuzları üzerine yaslandılar. Sünnetle farz arasında ashab-ı kirama döndüler. Ölümü tefekkür ederken buyurdular ki: "Ekfiru zikra hadimil lezzat." Bütün lezzetleri yıkan, parçalayan ölümü çokça hatırlayınız. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sahabenin radıyallahu anhum hayata bakış açılarını değiştirdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamı tanıyana kadar hayatı severler, ölümden korkarlardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ölümü düşünmeye, ölüm üzerine tefekkürde bulunmaya onları davet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dünyadan ayrılırken Er-Rafika'l A'la diyorlardı, en yüce dostu arzuluyorlar. Oraya gitmenin arzusu, iştiyakı içindeydiler. En az 70 sahabeden radıyallahu anhum ölüme dair ölümü arzuladıklarında, dünyadan ayrılıp Allah Azze ve Celle'ye ulaşmaya dair onlardan ifadeler, ibareler nakledilir. Ölüm güzel şey sahabe nazarında. Müslümanlara göre ölüm güzel. Güzel olmasaydı Peygamber aleyhissalatu vesselam ölür müydü? Allah Azze ve Celle ona ölümü tattırır mıydı? O da ölümle dünyamızdan ayrıldılar. Fakat gün gelecek, ölüm de ölecek. Allah Azze ve Celle ölüm meleğinin de canını alacak. Artık ölüm kalmayacak dünyada. Bir zaviyeden baktığınız zaman ölüm ayrılık. Anneden, babadan, yardan, sevdiklerinizden neler varsa onları geride bırakıp gidiyorsunuz. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüme farklı bir zaviyeden bakmayı öğrettiler insanlara. Öteden bakacaksınız. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Asıl yurdumuz, vatanımız ahiretti. Oradan dünyaya gelmiştik. Burası sürgünler ülkesiydi. Buradan oraya gidecektik. O halde ölmek, ölüm demek, ayrılmak dünyadan, aslında ulaşmak demek, kavuşmak demek, Allah Azze ve Celle'ye lika demek. En sevgililer orada. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. Ölüm alacak kardeşlerim, o en sevgililere, sevdiklerimize, onlara ulaştıracak. Bir dünyada yaşıyoruz. O dünyada her şey ölümü tadacak. Her yeni eskiyecek. Her doğan ölecek. Her insan ayrılacak. Her ağaç kuruyacak. Allah'ın kanununa, hükmüne bütün canlılar ram olacaklar, teslim olacaklar. O halde hadiseye nereden bakmalı? Peygamber aleyhissalatu vesselam bizi ölüm rabıtasına, ölümü düşünmeye davet ederken hayata nereden bakmamızı söylüyor? Bir öğrenci düşününüz. En yüksek notlarla okulu bitiriyor. Soruyorlar ona. Diyorlar ki sen bu kadar yüksek notlara nasıl malik oldun? Nasıl okulun birincisi olabildin? Bütün notların en yüksek dereceden. Belki şöyle diyecektir. Arkadaşlarım oynarken ben imtihanı düşünüyordum. Yerken imtihanı düşünüyordum. Yatağa girerken imtihanı düşünüyordum. Ve bütün bunlar beni daha çok çalışmaya sevk etti. Ve elleyse lil insani illa ma sa'a. Ne kadar insanın gayreti, himmeti varsa Allah Azze ve Celle öyle o kadar ihsanda bulunacak. Ve bizler

Dünyada bir öğrenci hükmündeyiz. Öğrenci mesabesindeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her anında, her noktasında o en büyük imtihanı düşünmeye bizleri davet etti. Eleyhissallahu bi ahkemil hakimin. Hakimler hakimi Allah azze ve celle'nin huzurunda bu dünyanın hesabını vereceksin. Yani kardeşim, yürüyorsun, okuldasın, sahildesin, gidiyorsun. Hayatı üç şeritli bir yol olarak düşün. Sağını kapatmışlar, solunu kapatmışlar. Sağında sahiller var. Orada anadan uryan kadınlar var. Solunda ekranlar var, sinemalar, diziler var. Onlar seni dünyaya, dünyada kalmaya, oradan cehenneme yürümeye davet ediyor. Fakat önünde bir yol var. Peygamber aleyhissalatu vesselamın açtığı bir yol. O yolda Allah Resulü aleyhisselam imam. Sana diyor ki, gözüne, kulağına, aklına, bütün haselerine sahip ol. Kendine sahip ol. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Eğer sen ahireti düşünürsen, Allah Teala'nın huzurunda bu dünyanın hesabını vereceksin. O anı, o hayatı düşünürsen Allah sana iki cennet verecek. Emirlerine uymana mukabil bir cennet. Haramlardan kaçmana, uzaklaşmana mukabil Allah sana bir daha cennet verecek. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Evleneceksin, hayatını kuracaksın. Arkadaşların var. Onlar maaşa bakıyorlar. Onlar soya bakıyorlar. Ama sen 14 asır önce yolunu açmak için sağda şerit tıkalı, solda tıkalı, kapatmışlar. Heva var, arzu var, cehennem var. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam senin önünü açtı. Sen cennete talip olacaksın. Dindar olanını, iffetli olanını, Fatıma'yı, Zeynep'i, Hatice'yi tercih edeceksin. Oradan yürüyeceksin. İmtihanı evlenirken oraya koyacaksın. Ahirette o evliliğin hesabını vereceksin. Evini diziyorsun, karşıda muhatabın var. Onunla konuşuyorsun. Sen onunla ya da Zeynep, Hatice seninle konuşuyor. Yeni bir dünyayı kuracaksınız. Konuşuyorsunuz. Şuradan şu kadar, buradan bu kadar gelir. Hayat böyle devam eder. Fakat dur diyorsunuz. Peygamber aleyhissalatu vesselam, küllü nefsin zâikatul mevt. Kur'an-ı Hakim'in bu ayetini okumuştu. Mihrapta sünneti kılmıştı farzdan önce. Önemliydi, söylemesi gerekirdi. Aldanacaktı ümmeti, seni ikaz etmesi gerekirdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ölümü çokça hatırla. Evlenirken eşinle geleceğin, yarınların planlarını, projelerini hazırlarken imtihanı onun merkezine koy. Eğer koyarsan o zaman ahirette güleceksin. Cennet senin, cemalullah senin olacak. Belki alim olacak, belki mürebbi olacak. Kürsülerde, minberlerde on binler seni dinleyecekler. O zaman nefsin yanına gelecek. Diyecek ki, kadınlar başlarını asınlar. Şuralarda, buralarda, şu görevleri yapanlar, onlar namaz kılmasınlar. Kaşlarıyla, gözleriyle işaret yapsınlar. Sayılarınız çok olsun. Onlara, binlere, yüz binlere malik olun, bu kadar sayılara ulaşın dendiğinde, sen Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı Mekke'de göremiyorsan, İnnehum lehumul mansurun. Allah'ın ordusu galip olacak. La ilahe illallah diyenler galip olacak. Küfre, onun bütün ideolojilerine, Ammarlar, Yasirler gibi kıyam edenler, yalnız onlar muvaffak olacaklar. Efendimiz aleyhisselam'ı imtihanı düşünüyorsun. Kur'an-ı Hakim'in bu ayetlerini okuyorsun. Küllü nefsin zâikatul mevt. Kur'an-ı Hakim sana diyor ki, ölümü tadacaksın. Bütün nefisler gibi öleceksin. Allah'a bu hayatın hesabını vereceksin. Kardeşlerim, kürsüde ağlamak mesele değil. Kürsüde söylediklerimize dışarıda ağlayabilmek, yalnız kaldığımız yerde ağlayabilmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük müjdeyi onlara veriyor. Yani yürüyorsun, gözün, aklın, bütün haselerin, onlar şeytan tuzağında. İşte o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana arşı gösteriyor. Arşın gölgesine işaret ediyor. Buyuruyorlar ki, وَرَجُلٌ دَعَتُ اِمْرَاتٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ

Fakale inni akafullah. Çağırıyorlar seni. Havalimanında yürürken önünde gidenler çağırıyor. Sahillerde, dizilerde, sokaklarda anadan uryan gezenler seni cehenneme çağırıyorlar. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam ahireti, mahşeri, hesabı işaret ediyor. Diyebiliyor musun diyor. Bütün bunlara sağını kapattılar, solunu kapattılar. Fakat önünü açtım. Eğer benim ardımdan gelirsen sen buradan cennete, sen buradan Rabbine ulaşacaksın. Gelir misin? Fakale inni akafullah. Ben Allah'tan, ben Rabbimden korkarım. Ey genç adam, bunu diyebilir misin? Ardımdan yürüyebilir misin? Hani diyor Allah Resulü aleyhisselam lisan-ı haliyle, Mekke sokaklarında ben ammarları, yasirleri arardım. Sen de kahvehanelerin önlerinde, okulların önlerinde bu asrın ammarlarını, yasirleri arar mısın? Yolumuzun sağını kapatmışlar, solunu kapatmışlar. İşte buradan Peygamber aleyhissalatu vesselamın izinden cennete, cemalullah'a yürümeye var mısın diyorsun. Kapatmışlar. Van'da bombalar patlatıyorlar. 15 Temmuz'dan sonra farklı bir cepheye taşıdılar. O cephede bu milleti düşürebilir miyiz? Onun planı içindeler. Ama bilmiyorlar ki bin yıldır küfürle İslam Anadolu'da göğüs göğüse hesaplaştı. Şimdi Müslümanlar buradan cennete yürüyecekler. Onlar açacaklar bu yolları. Hani yolunuz kapandığı zaman, kapatıldığı zaman, eşkıyalar yolunuzu kestiğinde ya da istila ettiğinde orada bir nefersiniz. Orada bir askersiniz, bir akıncı beysiniz. Özel harekattan Allah Resulü aleyhisselamın ümmet kadrosunda bir mücahitsiniz. Geliyorlar, işgal ediyorlar, istila ediyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi düşünüyorsunuz. Rahimallahu harisel haras. Allah azze ve celle ümmeti bekleyenleri bekleyene rahmet etsin. Haras bekleyenler demek. Ümmeti bekleyen askerler. Bir de onları bekleyenler var. Yani orduda nöbet tutanlar var. Ordu millet için nöbette. Fakat bir de o orduyu korumak için ayakta duranlar var. İşgal anında, silah anında. Geliyorlar, milletin namusunu, ümmetin namusunu kirletecekler. Siz orada yalnız başınızasınız. Sağ kapalı, yolun solu kapanı. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ. Önünüzde bir şehadet yolu açık. Peygamber aleyhissalatu vesselam size buyuruyor ki Rahimallahu harisel haras. Allah Teala ümmeti bekleyen, mazlumları bekleyen, orduyu bekleyen, o namusunu çiğnetmeyen, ona merhamet etsin. Ya Resulallah, senin buyurduğun yerden cennetine geliyorum. Rabbim yolları, Rabbim kapıları açar mı? Kardeşlerim, dün bir cenazedeydik, Kulancak'taydık. 4 tane bir aileden cenaze vardı. Binlerce Müslüman o cenazeye iştirak etmişti. Onlardan bir tanesi bir hanım kardeşimiz. 3 tane evladı var, 3'ü de hafız olmuş. Bir trafik kazasında ayrıldılar, dünyadan ahirete gidiyorlar. Orada Efendimiz aleyhissalatu vesselamın validesinin şu sözünü cemaate hatırlattım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşındaydı. Ebva'dan Mekke'ye dönüyordu. Babasının kabrini ziyaret etmişti. Anneleri Amine rahatsızlandılar. Annesinin dizine Efendimiz aleyhisselam başını koydular. Efendimiz aleyhisselamın başı annesinin dizi üzerinde. Annesi dediler ki, her doğan ölecek yavrum. Her gelen bu dünyadan ayrılacak. Her yeni eskiyecek. Şimdi ben de gidiyorum. Babanı görmemiştin. Bundan sonra bu hayata annesiz devam edeceksin. Fakat in sahha ma ra'aytu fil manam fa anta mab'uthun ila al anam. Sana hamileyken gördüğüm rüyalar eğer doğruysa Allah seni bütün alemlere peygamber olarak gönderdi yavrum. Ben gidiyorum ama geride bir Muhammed bıraktım. Şimdi o kadını düşününüz. Onun dünyada acıları, ızdırapları vardır. 12 yaşında evladını hafız olması için Bulancak'tan Trabzon'a gönderir.
Komşuları var. Onların da çocukları var. 12 yaşında Ramazan gününde iftar sofrasında komşularının çocukları gelirler. Aynı sofraya otururlar. Ama bir anne 12 yaşındadır evladı, onu Bulancak'tan Trabzon'a göndermiştir. Kur'an-ı Hakim'e sahip olsun diye. Hani buyurmuştu ya Allah Resulü'nün annesi, ben gidiyorum ama geride Muhammed'i bırakıyorum. Ayrılıyorsunuz dünyadan, geride 3 tane hafız bırakıyorsunuz. Sana geliyorum ya Rabbi. İşte burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı bir şerit var. Oradan sana doğru yürüyorum. Ama geride hafize Hatice'ler, mükerremler, Ahmetler, Muhammedler bıraktığım halde sana geliyorum. Kardeşlerim, ayrılacağız dünyadan. Çocukken Trabzon'dan Samsun'a doğru oftan gelirken otobüste levhalar olurdu. Levhada yazar 300 kilometre, biraz daha gidersiniz 290-280, sevinirsiniz. Otobüsten inecek, yerinize yurdunuza kavuşacaksınız. Adapazarı'ndan Sakarya'dan gelirken kilometreler daha uzun, yaklaşıyorsunuz, seviniyorsunuz. İşte biz evine dönerken kilometreler azaldıkça sevinen o çocuklar gibi her gün biraz daha Allah'a yaklaşıyoruz. Geldiğimiz olan ahirete yaklaşıyoruz. Saçlarımızda aklar, sakallarımızda beyazlar var. Esasında bunlar Rabbimden gelen risaleler, mektuplar. Yani diyor ki kilometreler azalıyor, ömür tükeniyor, buluşmaya hazır mısın diyor. Seni Allah'a götürecek. 60'ı geçince ayaklarımızda derman kalmayacak. Belimiz bükülecek, yürümekte zorlanacağız. Gözlerimiz belki feri kalmayacak, göremeyecek. Bütün bunlar Rabbimizden gelen işaretler. Yani diyecek ki İhsan, hazır mısın? Birazdan Allah'la, Rabbinle, kainatın sahibiyle buluşacaksın. Kardeşlerim, evimize dönerken seviniyoruz. Peki Allah Azze ve Celle'ye dönüyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı yoldan gidiyoruz. Ölümü düşünebiliyor muyuz? Düşünüp sevinebiliyor muyuz? Yani şurada bir dairemiz olsa, daireyi kiralasak, içinde odalarımız var. Oturma odamız, yatak odamız vesaire var. Eşyaları aldık koyduk. Gecenin üçünde evin sahibi geldi. Hadi çık bu evden dedi. Çıkardılar sizi. Zorla çıkardılar. Üzerinizde sadece elbise var. Onu alabilirsin dedi. Çıkardılar bizi evden, ayrıldık gidiyoruz. Peki dünya işte tıpkı bunun gibi. Ölüm meleği gelecek. Bu dünyada sen emanetçiydin diyecek. Sadece elbiseni, sadece kefenini alabilirsin. Belki 2'de ayrıl diyecekler, belki 3'te, belki sabah vaktinde. Ayrılıp gitmeye hazır mıyız? Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhiyennehu hayaten tayyibe. Kim ameli salih kadınlardan erkeklerden yaparsa, Allah Azze ve Celle mümin olduğu halde yaparsa bütün bunları, onları tertemiz bir hayata diriltecek. Yani ahirette en güzellere nail olacaklar. Eğer imanımız, ameli salihimiz varsa, o evin içinde neler varsa alıp da onları ahirete götüreceksiniz. Eğer imanımız yoksa sadece kefenimiz olacak. Dünyada her şey burada kalacak. O halde şu sokaklara çıkmalı, kahvehanelerin önüne gelmeli, oradaki kardeşlere demeli ki, hani seni yoğun bakıma aldılar, ağır bir ameliyata gireceksin, belki geriye dönmen zor, fakat doktor sana geldi dedi ki, eğer 100 milyarlık bir operasyon var ya da bir ilaç var, onu alırsan belki 5-10 yıl kadar daha yaşayabilirsin. Eceli Allah bilir ama onlar böyle söylediler. Adamın bir evi olsa 100 bin lirayı satar, dünyada belki 5 yıl 10 yıl kalabilmek için. O da kesin değil. Doktorun sözü, doktorun ifadesi. Peki kardeşlerim, neden dünyada 5 yıl ya da 10 yıl daha kalmak isteriz? Kahvehanede insanlar neyi kazanırlar? Neden orada ömürlerini geçirirler? Bedreddin Haseni Hazretleri kahvehaneye gittiler. Dediler ki, ey zamanlarını burada öldüren zavallılar, Allah Teala imkan verse şu zamanınızı satın alsam sizden, onu ibadetle, onu kullukla değerlendirsem.
kardeşlerim, şu bedene önem veriyoruz. Toprak varsa siliyoruz. Yemeğimizde saç varsa kalkıyoruz. Midemiz bulanıyor. Ama öleceğiz. Alacaklar bizi, toprağa koyacaklar. Sonra üzerimize toprak atmaya başlayacaklar. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, okulda, sokakta, işte, mal alırken, satarken ölümü düşün. Düşünebiliyor musun? Nereden alacaklar, nereye götürecekler? Ömür azalıyor. Kilometreler yaklaşıyor. Allah'a yaklaşıyoruz. Her an melekül mevtle, ölüm meleğiyle buluşmaya daha yakınız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın ashabı, onlar öleceklerini anlayınca, işaretler gelince seviniyorlardı. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam ölümü onlara öyle anlatmıştı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, 15 gün sıtması vardı. Her gün biraz daha ağırlaşıyordu. İnsanlar yanına geldiler. Dediler ki, doktor çağırsak Ebu Bekir. Emradani tabib, beni doktor bu hale getirdi. Rabbimi istiyorum dedi. Ömer radıyallahu anh Zilhicce ayındaydı. Mina'dan dönüyordu. Cübbesini çıkardı. Kumun üzerine serdi. Sonra ellerini kaldırdı. Allahümme rzukni şehadeten fi sebilik. Ya Rabbi, Ömer'in mecali kalmadı. Devlet büyüdü. Bundan daha ötesine Ömer gidemez. Ömer'i huzuruna şehit olarak alsan ya Rabbi dedi. O ay çıkmadan Ömer radıyallahu anh Efendimiz şehit olarak Allah Azze ve Celle'ye gitti. Bilal-i Habeşiler, Abdullah ibn Mesudlar, etraflarında çocukları, son anlarında çocuklar ağlarken onlar va taraba diyorlardı. En mutlu anımız çünkü Allah'a gidiyoruz. İskilipli Atıf Hoca, Kur'an'ı, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı müdafaa etti diye idam kararı verdiler. O da müdafaa name hazırlıyordu. O gece rüyasında Allah Resulü Aleyhisselam'ı gördü. Atıf dedi, yarın bize geleceksin. Neden müdafaalarla uğraşıyorsun ki? Gözlerini açtı, seviniyordu. Arkadaşları ağlıyorlar, o seviniyordu. Çünkü o günün sabahında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ulaşacaktı. Kardeşlerim, sahabe gibi yaşarsak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı yolda yürürsek, İşte o zaman dünyada nelere sahipseniz onları ameli salih olarak alıp ahirete götüreceksiniz. Asıl vatanımıza ölüm bizi ulaştıracak. Onun için Ebu Bekir gibi Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum, ölüm bize bir düğün gecesi gelecek. El mevtu cisrun yusilul habibe ilel habib. Ölüm dostu dosta kavuşturacak. Allah'a dost olanlara ne mutlu. Onlar ölünce ezeli ve ebedi dostları olan Allah'a kavuşacaklar.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu. Neredesin?

kadınım seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, Nuri Şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye, nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125 bin beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedir'in aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin, alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri 3 yiğit istiyorlar önce. 3 yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek sultanı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail 1000 melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarda.

Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'de. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah. Sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o

Kardeşlerim, muazzez müminler, ruh bedene, beden ruha emanet. Eller, gözler, ayaklar, bütün azalar bize emanet. La imane men la emanete le. Eğer birisinde emanet şuuru, emanet bilinci yoksa onun imanı da yoktur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yeryüzüne emaneti, emanı getirdiler. Emin insanlar yetiştirdiler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah ve Resul davasını ilan edince Mekke'de, Medine'de, Hicaz yarımadasında kaos vardı. İnsanlar bir mahalleden diğerine gidemezlerdi. Zayıfların, mazlumların evlerini güçlü olanlar yağmalarlar. Onları aç açık bırakırlardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam konuştukça Mekke'ye, Medine'ye, Arap yarımadasına eman geldi. Allah Resulü aleyhisselam konuştular. Efendimiz aleyhisselamın buyruklarına yürekler muhatap olunca kadınların dünyasına eman geldi. İffetlerini koruyabildiler. İşçiler çalışırlardı. Haklarını alamazlardı. Peygamber aleyhisselatu vesselamın etrafındaki müminler kadrosu genişleyince Efendimiz aleyhisselatu vesselam buyurdular ki Atul ecira ecrahu kable en yecife araku. Alın teri kurumadan işçilere haklarını veriniz. Onları evde bekleyen çocukları var, eşleri var. Onlar da insanca bir hayatı yaşayacaklar. Peygamber aleyhisselatu vesselamla hayatın bütün noktalarına, bütün şubelerine eman geldi. La imane men la emanetele. Emaneti olmayanın imanı yok. Müslüman yaşadığı toplumda, yaşadığı dünyada, müessesede, okulda, iş yerinde, her yerde parmakla gösterilecek. İşte en eminimiz diyecekler, ona işaret edecekler. Kardeşlerim, bütün peygamberler muhataplarına imandan sonra emanı anlattılar. İnni lekum rasulun emin. Biz güvenilir, biz emin insanlarız. Allah'ın emin Resulüyüz dediler. Emandan bahsettiler. Yani bize güvenebilirsiniz. Sizin sırrınızı, sizin o gizlediğiniz hususları, meseleleri dışarıya biz izhar etmeyiz dediler. Peygamber, bütün peygamberler salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhi mecma'in. Yaşadıkları toplumların en emin, en güvenilir insanıydı onlar. Aç kaldılar, millet aç kalmasın diye. Acı çektiler, millet acı çekmesin diye. Eğer hicret etmesi gerekenler varsa, iman edenlere söylediler. Siz muhacir olun dediler. Biz burada kalalım, bu davayı burada idare edelim, burada yönetelim dediler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam La ilahe illallah diyenlerin başına kaynar sular dökülüyorsa, Habbab'a yaptıkları gibi onları ateşe atıyorlarsa, o halde ashabım siz Mekke'nin dışına çıkın, ben burada kalayım. Acıya, ızdıraba, zulme Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la, Ali'yle radıyallahu anhum, onlarla direneyim ama sizin acı çektiğinize şahit olmayayım ashabım dedi. Emindi peygamber. İnni lekum rasulun emin. Yani Allah Resulü aleyhisselam, ben güvenilir bir yere gideyim, oradan size haber göndereyim, oradan size kriptolar göndereyim, onlarla burayı idare edin demediler. Bizzat orada kaldılar, acılara göğüs gerdiler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler. Kardeşlerim, nezele bihir ruhul emin. Hazreti Cebrail'i de Kur'an-ı Hakim bize emin olarak anlatıyor. Yani Allah Azze ve Celle'den emin olan melek aldı, emin olan peygambere getirdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselama, Mekkeliler, müşrikler ona iman etmemişlerdi. Fakat Muhammedül Emin diyorlardı. Allah Resulü aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kalınca
Yanında emanetler vardı. Müşriklerin, kafirlerin emaneti. Onların paralarıydı. Hazreti Ali Efendimiz'i kapıda kafirler, müşrikler onu şehit etmek için bekliyorlar. O halde Ali bin Ebi Talib'i yatağına koydular. Emanet Ali dediler. Biz önce bu topluma sadakati anlatmalıyız Ali dediler. Biz güveni anlatmalıyız Ali dediler. Kapıda ölüm olsa da, onlar seni beklese de, beni beklese de, bize bu emanetleri kafirler, müşrikler verse de ihanet edemeyiz Ali dediler. Bekleyeceksin peygamberin yatağında. Bekledi kardeşlerim. Müslüman emin olacak, Müslüman güvenilir olacak, Müslüman özü sözü bir olacak. Allah Resulü Aleyhisselam'a bugün ittiba etmeyecek. Bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sadakatimizi izhar etmeyeceksek, eminiz ya Resulallah, emanetinize sahibiz ya Resulallah, hainlerin karşısında duruyoruz ya Resulallah demeyeceksek, وَاتِعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, o zaman merhamete muhatap olmak için Allah Resulüne itaat ediniz. Ayetini okuyalım, titreyelim kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam hayatın bütün noktalarına, bütün şubelerine emaneti taşıdılar. Asker emin olacak, öğretmen emin, baba emin, anne emin, kadın emin, güvenilir olacak. Askerler emin olacaklar. Sınırda bekleyecekler, ribatlarda bekleyecekler. Yaşadıkları ülkenin insanlarının namuslarını, iffetlerini, edeplerini, hayalarını, onları tecavüzlerden koruyacaklar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı Medine'den ayrıldılar, sınırlara gittiler, oralarda cihad ettiler. Alem-i İslam'ın sınırını tecavüzlerden korudular. Gündüz cihad ettiler, gece sabahlara kadar ibadet ettiler. Bizans hükümdarı onları soruyordu. Diyordu ki, bunların gücü yok, bunların bizi mağlup edecek silahları yok. Peki neden Bizans İmparatorluğu'nun ordusu Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı karşısında sürekli bozguna uğruyor, neden diye sorunca, dediler ki, ey Heraklius, senin adamların ne kadar dünyayı seviyorsa onlar da o kadar şehadeti seviyorlar. Onlar gece sabaha kadar ibadet ederler, gündüzle akşama kadar cihad ederler, sınır boylarında beklerler. Kardeşlerim, sizin ecdadınız, bizim ecdadımız türküyle, kürdüyle İslam'ın bin yıl göğüs göğüse hesaplaşmış olduğu Anadolu'da, Rumeli'de, Batı'nın iç bölgelerine kadar bin yıl Allah ve Resul davasının bayraktarlığını, sancaktarlığını yaptılar. Teslim olmadılar. Haçlıların kılıçları önünde eğilmediler. Sınırlarda La ilahe illallahı Muhammedur Resulullah'ı beklediler. Bütün dünya şahit olsun ki Fatihlerin, Yavuzların evlatları nasıl ecdadı kılıçların önünde sinmediyse, onlar da tankların önünde sinmeyecekler Allah'ın inayetiyle. Çünkü bütün vazifeler bize Allah Azze ve Celle'den emanet. Askere sınırlar emanet. Öğretmene talebeler emanet. Bu ümmetin alimleri sabahlara kadar yataklara girmediler. Mutalaa ettiler, müzakere ettiler. Anneler, babalar bize çocuklarını emanet ettiler. Onları hayata, onları ahirete hazırlayalım dediler. Babalar, çocuklar size emanet. Annelere kızlarının iffeti emanet. Evler emanet. Onların önünde Meryem olacaklar, Fatıma olacaklar, Asiye olacaklar. Bir iman, iffet abidesi olarak duracaklar. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam emaneti, emniyeti, emin olmayı anlattılar. Buyurdular ki, ashabım, ümmetim, benden görünenler olacaklar. Benden görünen insanlar olacak. Onları ümmetin önüne geçecekler. Belki kürsülere çıkacaklar, konuşacaklar, aldanacaklar, aldatacaklar. Fakat ben size ölçüler bırakıyorum. Onlara bakacaksınız.
O ölçüleri kimlerde görürseniz onlara uyacaksınız, emaneti kimde görürseniz onların peşinde gideceksiniz. Kimde de emanete ihanet görürseniz onlardan uzak durun. Buyurdular ki ayetul münafiki selasun, münafığın alameti üçtür. Yani benden görünebilir, başında sarık olabilir, kürsüde olabilir, minberde olabilir, fakat ümmetim Ahmet, Muhammed, Asiye, Zeynep, aldanma, aldatma. Baksana peygamber aleyhissalatu vesselam 14 asır önce ölçüler veriyor. Buyuruyorlar ki اِذَا حَدَّسَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اَتُمِنَ خَانَ. Konuştuğunda yalan konuşur. Eğer adamlar görüyorsunuz, kürsüde onlar, İhyadan bahsediyorlar, inşadan, İslam'dan bahsediyorlar, fakat sokaklarda eşkıyalarıyla adam öldürüyorlarsa, ifsad ediyorlarsa, onlar yalan konuşuyorlar. Ey ümmetim, kıyamete kadar bu davaya teslim olacaklar. Sizi ben Medine'den, minberimden uyarıyorum. Allah için, Allah'ın hakkı için aldanmayınız. Kürsüde iman diyen, sokakta ifsad edenlere inanmayın, onların peşinde gitmeyin. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Onlara ifsad etmeyin, yapmayın, adam öldürmeyin, Müslüman öldürmeyin dendiği zaman, hayır biz ıslah ediyoruz, biz yurtta sulh istiyoruz, biz sulhun adamlarıyız derler. Öyle bildiri okurlar. Ümmetim, ashabım, bu yolda olanlar, Kur'an'a sahip çıkanlar, camiye gelenler, aldanmayın. Bu hakikatleri evde anlat, çarşıda anlat, sokakta anlat. Kitapların arasında kalmasın. Peygamber, seni uyarmak için minbere çıktılar. O yorgun ayaklarıyla seni bu belalardan, musibetlerden kurtarabilmek için konuştular. Onlar ihanet ederler. Onlar söz verirler, sözde durmazlar. Ve idâ vaade ahlefe, vaat ederler. Derler ki muhabbet fedaileri yetiştireceğiz. Onların gönülleri ummanlar kadar olacak. Herkesi içine alacak. Yahudi'ye otorite derler. لَتَجِدَنَّ شَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. Kur'an-ı Hakim bu ümmete en şiddet düşman olan Yahudi der. O Yahudi'yi sever. Yahudi cennete girecek der. Muhammedur Resulullah demeyenler de cennete girecek dediler. Hristiyanlar cennete girecek dediler. Ümmetin kızlarının başını açtılar. Teferruat dediler. Ümmetim, ashabım, Müslümanlar, camiye gelenler, cuma kılanlar ve idâ vaade ahlefe, vaat edenler, muhabbet davası diyenler, sonrasında dini bozanlar, İslam'ı bozanlar, ölüm kusanlara, onlara inanmayın dedi Allah Resulü Aleyhisselam. Kardeşlerim, gördünüz, Ankara'da vurmuşlar, bir görüntü vardı. Bir kadın yerde yatmış, yanında oğlu var, önlerinde yaralılar, ölüler var. Hala kurşun sıkmaya, hala havadan bombalamaya devam ediyorlar. Kadın oğluna yalvarıyor. Evladım diyor, çocuğun olacak, eşin hamile, sen geri dönsen. Oğlu annesine, dönemem anne, bu milleti bu halde bırakarak dönemem. Sen dön ama ben burada kalayım. Kardeşlerim, nasıl olur da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Sibabul muslimi fusukun ve kıtaluhu küfrun. Müslümana sövmek fasıklık. Müslüman

0: Kur'an'ı öldürmek küfürdür buyurduğu halde, nasıl olur da adına muhabbet fedaisi dediği katillere o halde Ankara'nın, İstanbul'un sokaklarında bu ümmete kurşun yağdırma emrini verirler? Allah Resulü buyuruyor ki, aldanma Müslüman, aldatma Müslüman, onlar benden olamazlar, benim yolumdan olamazlar. Ben yeryüzüne emanı getirdim, ben emniyeti getirdim. Benim ashabım dar ağacına giderken bile yalan konuşmadılar. Onlara sordular, İnkar ettiniz mi? Eğer dilleriyle inkar etseler, kalpleriyle imana devam etseler, Allah Teala onların o halini kabul edecekti. Ama onu bile kendilerini ağır gördüler, yapamayız dediler. Dilimize, kalbimizin inanmadığını söylettiremeyiz. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam, ashab-ı kiram ölçüyü tayin ettiler, yol dediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o yolu bütün ayrıntısıyla gösterdiler, işaret ettiler. Ve izâ tumina hâne, kendilerine emanet verilir, onlar emaneti ihanet ederse, onlar benden değildir, benim ümmet kadromdan olamazlar. Kardeşlerim, 14 asır bu ümmetin alimleri adam yetiştirdiler ama adam yerleştirmediler. Bir örgüt gibi çalışmadılar. Nasıl yapabilirlerdi ki? Bir alim, bir mürebbi nasıl adam yerleştirme müessesesi olarak çalışabilir? Dershaneler var. Anne köyde ineğini satar. Oğlum öğretmen, oğlum polis, oğlum mühendis olsun der. Sonra onu dershaneye gönderir. Başka birileri, onlar soruları çalarlar, kendi adamlarını üniversiteye sokarlar. O anne ineğini satsın, oğlunu dershaneye göndersin. Başka bir şey yok ki, oğlu için, oğlunun istikbali için harcayabilsin. O ana geride ağlarsa, ümmeti ağlatan adamlar, sonumuz böyle felaket olur. Bunun içinde olanlar, kardeşler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 14 asır önce uyardılar. Kur'an-ı Hakim ikaz ediyor, İ'dilû buyuruyor. Adil olunuz, adaleti kuş...
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

Kardeşlerim, muazzez müminler, kul tedbir alır, takdir Cenab-ı Hakk'a aittir. Eşyadaki bütün oluşlar, bütün erişler, yönelişler tedbir ve takdir çerçevesindedir. Aslında hadiseyi, hayatı, eşyayı şu ayet-i kerime çerçevesinde değerlendirebiliriz. Ve in yemseske Allahu bi durrin fela kâşife lehu illâ hu. Ve in yuridke bi hayrin fela radde li fadlih. Bir hastalık, bir bela geliyor. Bir sivilceyle size müptela oluyor. Bütün doktorlar etrafınızda. Bütün laboratuvarlar sizin adınıza çalışıyor. Size ilaç üretme gayreti içerisindeler. Fakat çare olamazlar. Eğer Cenab-ı Hak takdir ettiyse, o hastalık sizin gidişinize, dünyadan ayrılışınıza sebep olacaksa gideceksiniz. Ve in yuridke bi hayrin fela radde li fadli. Cenab-ı Hak size bir zafer, bir nusret takdir etmiştir. İnsanlar karşınızda, kaleleri var, silahları var. Denizde, havada filoları var onların. Bütün bunlarla size engel olacaklar, sizi durdurma gayreti içerisindeler. Eğer Allah Azze ve Celle sizin nusretinizi, sizin zaferinizi murad ettiyse, onlar bütün ordularını, güçlerini toplasalar, yine size engel olamayacaklar, sizi durduramayacaklar. Alem-i İslam'ın fetret dönemleri olmuştur. Yıkıldığı, yıkılır gibi olduğu zamanlar olmuştur. Bağdat'ı işgal ettiler. Kelleler üzerine Hulagu saltanatını, tahtını kurdu. Günlerce nehirlerimiz kan ve mürekkep aktı. O hale geldi. Bağdat'ta bu acılar, Bağdat'ta bu matem varken Endülüs'ten de ağıtlar yükseliyor. Endülüs'te de acı var, ızdırap, işgal vardı. Alem-i İslam'ı sağdan ve soldan, doğudan, batıdan ölüm pençeleri kuşatmış. Artık bu ümmet bir daha gün doğumunu göremez. Güneşe muhatap olamaz. Bu umutsuzluk içerisindeydi ki Müslümanlar, Söğüt'te, İstanbul'un eteklerinde bir millet. Biz yere düşen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağını taşımaya namzetiz ya Rabbi dediler. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Yani o kitabı biz indirdik, onu biz koruyacağız. Biz koruyacağız fakat ona namzet olanlarla Kur'an-ı Hakim korunacak. Şimdi biz o namzetler ordusuyuz. Bizi kabul et ya Rabbi. Bir avucuz. Fakat bizim şu sayımıza, azlığımıza değil, yüreğimize, imanımıza, cesaretimize bak. Osmanlı oradan el kaldırıyor. Ben bu sancağı taşıyayım ya Rabbi. Fakat edepleri var. Teslimiyetleri var. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a temessükleri var onların. Sultan Osman ya da halk arasındaki maruf ifadeyle

Osman Gazi bir eve misafir oluyor. Misafir olduğu evin duvarında Kur'an-ı Hakim asılı. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Muttaki yüreklerin amelidir. Allah'ın şairini, İslam'ın alametlerini, onları tazim edecekler, yüceltecekler. O da Kur'an-ı Hakim'i duvarda görünce uyuması gerekir. Uyku bir zarurettir fakat sabaha kadar ayağını uzatmaz. Kur'an-ı Hakim bu odada diye. Şimdi böyle bir millet Söğüt'te el kaldırıyor. Bizler Bağdat'ta düşen, Endülüs'te düşen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını taşımaya namzet bir milletiz ya Rabbi. Yani bir düşünün, insanlar Kur'an-ı Hakim belki okuyorlar. Ayakları ayakları üzerinde bir böyle nasipsizler taifesi, bir de Kur'an-ı Hakim'in olduğu bir odada sabaha kadar uyumayan birisi. Böyle birisi şimdi nöbet sırasını ben almak istiyorum. Ben yürümek istiyorum ya Rabbi diyor. Yola çıkıyorlar bir avuçlar fakat ehli sünnetin hamisi oluyorlar. Kabe-i Muazzama'nın hakimi değil hadimi oluyorlar. Hizmetkar olalım ya Rabbi diyorlar. Nerede la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen var? Onlar acı, onlar ızdırap çekiyorsa bize işaret buyur, biz rüzgar olalım, oraya gidelim, biz geldik Osmanoğulları diyelim. Buna namzet bir millet Söğüt'te nöbeti devralıyor kardeşlerim. Bütün gayretleri, bütün idealleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine muhatap olabilmek, ona nail olmak. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadis-i şerif. لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْطَنْتِنِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ Mutlaka İstanbul Müslümanların olacak. İstanbul semalarında Allahu Ekber sesleri duyulacak. Kisra nasıl İslam'ın olduysa Bizans'ta, Doğu Roma'da, Batı Roma'da İslam'ın olacak. Allah Resulü Aleyhisselam bu müjdeyle aynı zamanda bize de bir ödev veriyor. Kimler bu ödevi alabilir? Yani uykusunu feda edecek. Çoluğundan, çocuğundan, eşinden, anadan, yardan geçip ben cenneti, şehadeti istiyorum kimler diyebilecek. Bu yol riyakarların, bu yol dünyalık peşinde koşanların değil. Bu yol Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davasına teslim olanların yolu. Şimdi onların ideali İstanbul'un fethine muhatap olabilmek. Tam 154 yıl bekliyorlar. Acaba Allah Resulü Aleyhisselam'ın fethettiği komutan ben olabilir miyim diye. Onun metine muhatap olan asker ben olabilir miyim diye dedeleriniz, ecdadınız bekliyorlar. Sultan Fatih Mehmet Han Hazretleri Manisa'da şehzade. Akka Kalesi düşüyor, ağlıyor. Bir duvarın kenarına geliyor, orada çöküyor, ağlıyor. Akşemseddin Hazretleri o halde kendisini görünce diyor ki, neden ağlıyorsun? Cenab-ı Hak sana İstanbul'u nasip edecek. Eğer böyle ağlarsan belki o büyük fetihten mahrum kalabilirsin. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri sultan oluyor, devletin başına geliyor. Orduyu hazırlıyor, İstanbul'a yürüyecek. 154 yıllık Peygamber Aleyhisselam'ın gösterdiği o hedef İslam'ın olacak ve hasret bitecek. 75 tane alim var, veli var. Büyük bir orduyla Edirne'den yola çıkılıyor. Nisan ayının başları. İstanbul'un önüne kadar geliyorlar. Zaman zaman savaş meclisleri toplanıyor. Savaş meclisinde Çandarlı Halil Paşa var. Dışıyla Müslüman fakat içinde kurtlar var. Neden buraya geldik? Yüreği yetmiyor yani. Evvela İslam yürek ister, cesaret ister. Hakkı ve hakikati söylemek iman, iman ister yani. O imana belki muhatap olamayan birisi Çandarlı Halil Paşa. Sürekli savaş meclislerinde ayağa kalkıyor. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri'ne dönüyor, diyor ki, efendim, bir dervişin sözüne baktınız, buraya kadar geldiniz. Günler, haftalar geride kaldı işte. Fetih müyesser olmuyor bizden öncekilere. Müyesser olmadığı gibi bizde de bir mahrumiyet var, geri dönelim. Çandarlı bunları söyleyince Zanos Paşa ayağa kalkıyor, diyor ki, sultanım, kimler ne söylerse söylesin, Zanos Paşa ve onun askerleri burada şehadete geldiler, burada ölmeye geldiler. İstanbul'un kapıları bizi cennete, şehadete götürecek. Müsaade buyurursanız buradan geriye dönmeyelim, diyor. Sultanımız Fatih Muhammed Han Hazretleri Ahmet Paşa'ya diyor ki, git hocama söyle, fetih müyesser olmuyor.
Tüneller açıyoruz, yukarıdan katranlar döküyorlar, askerimiz şehit oluyor. Yani cennet aşkıyla surların üzerine akıncılarımız koşuyor, yukarıdan ok sağanağı şehit oluyorlar. Gemileri denize indirdik fakat yine fetih müyesser değil. Hocama söyle ne buyuruyor? Akşemseddin Hazretlerine geliyor Ahmet Paşa. Ona bir mektup veriyor, Sultan Fatih'e gönderiyor, savaş meclisinde okunuyor. Buyuruyor ki büyük Allah dostu, tedbir kullara, takdir Allah'a aittir. Allah yolunda cihada devam ediniz. Bütün gayretinizi, sayinizi ortaya koyunuz. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. Takatiniz ne kadar yetiyorsa o kadar gücünüzü sarf edin. Bu mektuptan sonra Sultan Fatih bütün namazlarında bu ayeti okuyor. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. İşte Fatih'in, Mehmet'in gücü bu kadar Allah'ım. Ordusunu, askerini, hocalarını, toplarını, gemilerini topladı buraya geldi. Şimdi göklerin kapısı açılsın, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesine muhatap olsun. Mektup okununca savaş meclisinde karar kılınıyor, taarruza devam edilecek. Haftalar geçiyor, yine düşmüyor, yine savaş meclislerinde Çandarlı Halil Paşa'nın itirazları var. Ahmet Paşa'yı gönderiyor, yine git hocama söyle, bir haber var mı, bir müjde var mı? Geliyor Ahmet Paşa, kapıda bir derviş var, Akşemseddin Hazretleri çadırın içinde. Derviş diyor ki hocamız rica buyurdular, dediler ki kim gelirse gelsin, içeriye almayınız, lütfediniz kapıda bekleyiniz. Ahmet Paşa kapıda bekliyor, Fatih de savaş meclisinde. Ahmet Paşa'dan, Akşemseddin'den gelen habere göre hareket edecek. Saatler geçiyor, gelmeyince Sultan Fatih atına biniyor, hışımla Akşemseddin Hazretleri'nin çadırına geliyor. Derviş kapıda bekleyen nöbetçi aynı ricayı Sultan Fatih'e de iletiyor. Kızıyor, atından iniyor, elindeki hançerle çadırı yarıyor, içeriye giriyor. İçeriye girince bir de ne görsün? Hani Bedir'de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ellerini kaldırdılar. Allahümme in tehlik hadihil isabe felen tu'bede fil ardı ebede. Efendimiz ayakta yalvarıyorlar, ya Rabbi eğer bu bir avuç Müslüman burada şehit olursa sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak diye. Peygamber dua ediyor, göklerin kapısı açılıyor, Cebrail geliyor, Mikail geliyor orduların kumandasında. Meleklerin, melekler var onların ordusunda. Şimdi Akşemseddin Hazretleri de yerde, yere çömelmişler. Mübarek gözlerinden akan yaşlar bembeyaz sarıklarını ıslatmış. Toprak yüzüne gelmiş, yüzü çamur halinde. O halde yerden kalkıyorlar. Sultan Fatih de alıyor hocasını secdede o halde görünce. Dönüyorlar, Fatih ediyorlar ki bu gece Allah'ın inayetiyle son gece olacak. Topkapı tarafından büyük bir taarruza geçilsin. Allah'ın inayetiyle fecir vaktinde askerlerimiz, evlatlarımız İstanbul surlarında sabah ezanı okuyacaklar. Allah'ın inayetiyle bu milletin evlatları Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesine nail olacaklar. Bu sabah namazı İstanbul surları içinde kılınacak. Akşemseddin Hazretleri emri veriyorlar, büyük bir taarruz başlıyor ve surların üzerinde sabah ezanı okunuyor. Sabah namazı 29 Mayıs 1453 Salı günü sabah namazı İstanbul'un içinde kılınıyor kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine muhatap olabilmek, onun için anadan, onun için yardan, serden geçebilmek. İstanbul'a adalet geliyor, İstanbul'a hakkaniyet geliyor. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri Ayasofya'nın önüne geliyorlar. Rahipler, piskoposlar oraya kapanmışlar, ağlıyorlar. Türkler şimdi, Müslümanlar bize nasıl zulmedecekler? Belki işlerinde, yüreklerinde böyle bir korku var. Sultan Fatih onlara Kur'an-ı Hakim'in şu ayetini okuyor. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Mekke'yi fethedince düşmanlarına yöneldiler. Bugün azarlama günü değil dediler. Ben de size Kur'an-ı Hakim'in ayetini okuyorum. Hepiniz evlerinize gidiniz. Hepiniz hürsünüz. Ne mallarınıza, ne çocuklarınıza, ne de namuslarınıza dokunulacak. Çünkü artık burası Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencilerinin idaresindedir. Fransa'da büyük bir ordu hazırlıyorlar. İstanbul'u geri almak için Haçlı ordusu hazırlanıyor. İstanbul'dan piskoposlar Fransa'ya, Paris'e gidiyorlar.
Ordunun önüne çıkıyorlar. Aman ha diyorlar. Sakın gelmeyin. Biz İstanbul'da

Sultan Fatih'in idaresinde Bizans'ın hakimiyetinden daha ziyade adalet bulduk, huzur bulduk. Biz Müslümanlarla İstanbul'da yaşamak istiyoruz. Alem-i İslam'da ise bir sevinç var, bir surur hali var. İstanbul'a sürekli elçiler geliyor. Cezayir'den, Fas'tan, Mağrip'ten. Biz de semalarımızda Osmanlı'nın bayrağını taşımak istiyoruz. Devlet-i Aliye gelsin, Afrika'da da, alem-i İslam'ın farklı köşelerinde gelsinler, bize de hami olsunlar. Yani devlet geliyor, İslam geliyor, iman geliyor. Sultan Fatih'le ecdadınız da yeryüzüne adalet geliyor. Kemal Paşazade Hazretleri şu ayet-i kerimeyi tefsir ederken buyuruyor ki: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Zebur demek فِي جَمِيعِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ بَعْدَمَا اَثْبَتْنَا فِي اللَّوْهِ الْمَحْفُوظِ Levh-i Mahfuz'a yazdıktan sonra indirdiğimiz bütün kitaplarda şu var buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayetin tefsiri böyledir diyor Ebu Suud Hazretleri. Yani yeryüzüne salih kullarımız varis olacak. Kemal Paşazade Hazretleri diyor ki, şimdi Allah'ın yeryüzündeki salih kulları Osmanlı devlet adamlarıdır. O halde Allah onları yeryüzüne varis kılacaklar. Onlar ümmetin sahipleri olacak. Ne zaman ki Devlet-i Aliye'yi bütün köşelerinden kuşattılar. İşgaller, istilalar başladı. Afrika'da Müslümanlar kendilerini koruyamıyorlar. İki tane ekmek almaya paraları varsa bu Osmanlı 4 asır Afrika'yı işgalden korudu. O halde şimdi bir ekmeğimizin parasını İstanbul'a gönderelim dediler. Yani sizin şu ülkenizde şimdi Afrika'da iki tane ekmeğinin bir tanesini 100 yıl önce size gönderenlerin hak ve hukuku var. Birileri diyorlar ki biz neden gelen mültecilere bakalım? Neden onlara yardım edelim? Siz Müslümansınız bu millet. Her şeyden önce Sultan Fatihlerin evladıdır. Yavuzların Abdülhamid Han Hazretlerinin evladıdır. Bütün bunların ötesinde Kur'an-ı Hakim'e iman etti. Allah Azze ve Celle bizi Kur'an'ın gölgesinde kardeş kılmıştır. Kardeşliğin hukuku, kardeşliğin bir vecibesi. Biz onlardan, şunlardan, bunlardan değil. Hayatımızın amentüsünü Kur'an-ı Hakim'den, Allah Resulü'nün sünnetinden, Sultan Fatih'lerden öğreniriz. Biz onların evladıyız. Allah'ın inayetiyle Arakan'dan Mağrib'e kadar ağlayan bu ümmet yeniden Osmanlı'nın sancağıyla adalete kavuşacaktır. Osmanlı'nın gidişiyle nasıl matem, nasıl acı, nasıl gurbet, kara bir bulut gibi alem-i İslam'ın üzerine çöktüyse, yeniden Söğüt'ten bir zuhur olacak. Yeniden Osmanoğulları gelecek. Osmanoğullarıyla yeryüzüne İttihad-ı İslam gelecek, İslam gelecek. Onun için bu gençler şimdi her okudukları ibarelerde o büyük fethin rüyalarını görecek Allah'ın inayetiyle. Şununla bu hutbeyi noktalayayım. Belki görüyorsunuz bu rüyaları, belki görmüyorsunuz. Ama bu rüyaları gören var. Bu rüyaları görmek için büyük sayılara muhatap olmaya gerek de yok. Alim-i İslam çöktüğünde Söğüt'te belki 5000 kişi var. Ama 5000 kişi dünyada Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını dalgalandırabilmenin rüyalarını görebiliyordu. Dolayısıyla bu iman ve irade işi kardeşlerim. Hindistan'da bir alim Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de bu rüyayı anlatmıştı. Birkaç yıl önce bir icazet merasimindeyiz. Kapıda, sokakta bir hareketlilik var. Hepimiz sokağa koştuk. Baktı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Üzerinde Osmanlı sarığı, başında Osmanlı, üzerinde sırtında Osmanlı cübbesi, başında Osmanlı sarığı var. Konuşmadılar, sadece selam verdiler. Selamdan sonra İstanbul'a yöneldiler. Sağ elleriyle İstanbul'u gösterdiler. Anlattık ki Arakan'dan Fas'a kadar bu ümmet yeniden Osmanlı ile ayağa kalkacak. İttihad-ı İslam, Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle, beyazıyla, siyahıyla bu ümmet yeniden Hazreti Muhammed'in sancağını bu milletle taşıyacaktır Allah'ın inayetiyle. İşte İstanbul, işte fethi, karadan yürüyen gemiler. O fethin baş kumandanı Akşemseddin Hazretleri size bunu anlatıyor kardeşlerim.

0: Dinlemiş olduğunuz program İhsan Şen Hoca Koca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbelerden derlenmiştir.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Haydi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olun, susluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde.

0: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyordu. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindi, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
3: Fırsat bu fırsat.

0: ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde, yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez

müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli, onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür, dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun, Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar. Hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu, en önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil, Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mamut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve tüfeğiyle çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mamut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses "Dayanabilecekseniz bakın" diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı,

El-Kahhar, El-Kahhar. Belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar. Taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil. Kabe sahipsiz değil. Ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe mağlup, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun sesimizi. Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz. Çünkü biz ümmeti Muhammed'iz. Ümmeti Muhammed'iz. Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor. Tam 52 gün.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben. Senin çaresizliğe terk ettim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: ...63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı. Ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer. Adı Hayber. Gün herhangi bir gün. Sakin ve sessiz. Ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'i. Üseyr adında biri duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün hıncımızla. Bu fikir kabul görür, hazırlık başlar Hayber'de. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı, bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. Fırtına kopmak üzere. Medine-i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı. Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali, elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade, dolu dizgin atlarıyla. Sonra peygamber hanımı Ümmü Seleme, peygamber halası Hazreti Safiye, toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla. İşte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan peygamber ordusu. Savaşın parolası ya Mansur, emin. Fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz. Peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor Nur Nebi. Sancağı Ebu Bekir alıyor. Fetih müyesser olmuyor. Sancağı Ömer alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecek. Bitmek tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashab-ı Güzin sabaha kadar düşündü durdu. Hattab oğlu Ömer o günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor. Karargahın önünde ashab ve bir nur vuruyor çadırın dışına doğru. Resulullah çıkıyor. Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere Kureyş muhacirleri elini uzatıyor. Ensar uzatıyor elini. Hep sancağa talipler. Resul-i Ekrem'in nazarları birini arıyor. Duyulan tek şey peygamber suskunluğu. Sanki nefes alsalar başlarından kuş değil, göğüslerinden canları uçacak. Ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek o yiğit Ali'ydi. İşte Ali, zülfikarı belinde, sancak Ak sancak, peygamber sancağı Ali Mürteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer, adı Hayber ve fırtına iş başında. Merhab adında biri, Hayberlilerin en büyük savaşçısı, kılıcını sallayıp meydan okudu Ali'ye. Cesaretin varsa karşıma çık diye. Önce şairler çarpışırdı savaş meydanlarında. Şiirler savaşırdı. Söz Ali'deydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş. Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim. Ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle merhaptan. Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız. Fatımatüz Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde. Merhab'ın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın. Fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa merhab, hayır. Hayır, Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar, semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi merhab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar. Önce kalkanını, sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı Haydar-ı Kerrar'dı.

0: Fahri Kainat savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah, bu nedir diye sormuştu. O senin payındır deyince Efendimiz, ya Resulallah demişti adam, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti. Ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Fahri Kainat ona, eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla şehit düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin 7. yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. Ya Rab, yeryüzü asr-ı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden bir fırtına bekliyor.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.